Tian Chou'nun Metropolis adlı eserini Şangay Senfoni Orkestrası'nın 10 Eylül 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Leonard Bernstein'ın West Side Story Suite'inin David Brown'un solo keman ve orkestra için düzenlediği versiyonuyla devam ediyor.

David Brown'un düzenlediği, Leonard Bernstein'ın West Side Story Suite'ini kemancı Liu Ming ve Şangay Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri Sergei Rahmaninov'un 3. piyano konçertosuyla sona eriyor. Solist ZZ adıyla da bilinen piyanist Chang Suo.

Sergei Rahmaninov'un 3. piyano konçertosunu genellikle Zizi adını kullanan piyanist Chang Suo, Şangay Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Programımız yine Rahmaninov'a ait eserlerle devam ediyor. Bestecinin Opus 19 Sol Minör Violonsel Sonatını dinliyoruz.

Sergey Rahmaninov'un Opus 19 Sol Minör Violonsel Sonatını piyanoda Tom Poster'ın eşlik ettiği çellist Anastasia Kobekina seslendirdi. Sırada yine Rahmaninov'a ait Aleko operasından Aleko'nun Kavatinası var. Bariton Alan Monk ve Calgary Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sergei Rahmaninov'un Opus 3 serisinden Moskova'nın Çanları adıyla da bilinen Do diyez minör 2 numaralı prelüdünü piyanist Sergei Terentyev seslendirdi. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

1912 yılında kaleme aldığı Rapsodi'ye de yer verdiğimiz programımızın son bölümüne Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Majör 5. Keman Konçertosu ile başlıyoruz. Klasik dönemde Avrupa'da popüler olan Türk müziği stilinde elementler barındırmasından dolayı Türk Konçertosu alt başlığıyla anılan eseri kemancı Pinkas Zuckerman ve aynı zamanda yönettiği Kanada Ulusal Sanat Merkezi Orkestrası seslendiriyor.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. 20. yüzyıl bestecilerinden Marcel Granjani'nin solo arp için 19...

Mozart'ın 5. keman konçertosunu solist Pinkas Zuckerman ve Kanada Ulusal Sanat Merkezi Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın ünlü Alman şair Heinrich Heine'nin şiirleri üzerine 1840 yılında bestelediği Şairin Aşkı adlı şarkı zinciriyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın Şairin Aşkı başlıklı şarkı zincirini tenor Ian Bostwick ve piyanist Leif Ove Andsnes'ten dinledik. Barok dönem bestecisi John Bulow'un bilinen en eski İngiliz operası örneği olan Venüs ve Adonis'ten dans bölümleri var sırada.

Consort of Musike topluluğu John Blow'a ait Venüs ve Adonis başlıklı barok operadan dans bölümlerini seslendirdi. Rönesans döneminin önemli isimlerinden Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın 1581 yılına ait Sicut Cervus başlıklı motetiyle devam ediyoruz.

Giovanni Pier Luigi da Palestrina'nın Sicut Cervus başlıklı motetini viola da gamba ve org eşliğinde İsviçre Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın keman ve orkestra için Fa majör romansının viola ve piyano için düzenlenmiş versiyonu var sırada.

Beethoven'ın keman ve orkestra için Fa majör romansının Duncan Craig'e ait düzenlemesini viyolada Giozzo Matte ve piyanoda Balazs Szakolay'dan dinledik. 20. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden Wawrzyniec Żuławski'nin orkestra için eski stilde süitiyle devam ediyoruz.

20. yüzyıl bestecisi Wawrzyniec Zulawski'nin eski stilde süitini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Fanny Mendelssohn var sırada. Bestecinin ölümünden sonra 1850 yılında yayınlanan Opus 8 Piyano için 4 Lied serisini dinliyoruz.

Kenny Mendelssohn'un Opus 8 piyano için 4 lead serisini 2000 doğumlu Gürcü piyanist Georgi Gigashvili yorumladı. 20. yüzyıl bestecilerinden Marcel Granjani'nin solo arp için 1912 yılında kaleme aldığı Rapsodi ile devam ediyoruz.

Kendisi de bir arpist olan Fransız besteci Marcel Grandjean'in 1921 tarihli rapsodisini Amerikalı arp sanatçısı Rita Costanzi seslendirdi. Programımız 18. yüzyıl bestecisi Luka Sorkoçeviç'in Re majör senfonisiyle sona eriyor. Salzburger Hof Müzik topluluğundandır.

0: 18. yüzyıl bestecisi Luka Sorkoçeviç'in Re majör senfonisini Wolfgang Brunner yönetimindeki Salzburger Hofmusik topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. CHP'de kurultay tartışma.

Toplantıları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail iki günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu söyledi. İsrail'in barışın önünde duvar örmeye kalkan bir çıbanbaş olduğunu vurguladı. İmzalar atılıncaya kadar olası hain kumpaslardan hassasiyetle kaçınılmalı uyarısını yaptı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim iddiaları da vardı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi. Bolat, Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Yollardaki araç sayısı 34 milyonu aştı. Mayıs ayında 160 bine yakın taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yılın ilk 5 ayında ise 767 binden fazla araç yollara katıldı. Bu dönemde TOGA'da ilgi yüksekti. Türkiye'nin otomobili satış barajı 100 bin barajını aştı. Haberleri sunduk.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Johann Nepomuk Hummel'in Opus 37 Do Majör Mandolin ve Piyano Forte için sonatıyla başlıyor.

Johann Nepomukhomel'in Opus 37 Do Majör Mandolin ve Piyanoforte için sonatını dinlediniz. Dorina Frati ve Stefano Fiuzzi ikilisi seslendirdi.

Antoine de Loyer'in Opus 33 Do Majör 2 gitar için Concertant Fantazisini dinlediniz. Erik Stenstadt-Wold ve Martin Haug ikilisi seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 370 sayılı Fa majör obualı dörtlüsünden bölümler sunduk. Paul Goodwin dörtlüsü seslendirdi.

Johann Sebastian Bach'ın 996 sayılı Mi minör Lavta için suitinden bölümler dinlediniz. Jakob Lindberg seslendirdi.

Anatoli Liadov'un violonsel ve piyano için şarkısını dinlediniz. Dimitri Hriçev ve Olga Solovyeva seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben...

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.
1: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Ülkemizin ödüllü kurumu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarından oluşan programımıza hoş geldiniz. Bir önceki programımızda sizlere Fransız besteci Camille Saint-Saëns'ın 3. senfonisinin, yani bestecinin kendi tanımıyla Orklu Senfonisi'nin ilk kısmını sunmuştuk. Özellikle kısım kelimesini kullandım zira eser aslında 4 bölümlü bir kurguya sahipken besteci burada bir reform yaparak İki büyük bölüm olarak eseri yapılandırmış. Bakın eserin Londra'daki ilk seslendirilişinde program notu olarak ne diyor besteci? Bu senfoni, bestecisinin 4. piyano konçertosu ve keman sonatı gibi iki bölüme ayrılmıştır. Bununla birlikte içerisinde 4 geleneksel bölümü içerir. Birinci bölüm Adagio'ya giriş işlevi görür ve Scherzo aynı süreçle finale bağlanır. Evet, programımızın sınırlı süresi gereği bu etkileyici başyapıtın yalnızca ilk kısmını geçtiğimiz programda size sunabilmiştik. Bugün bu güzel eserin daha da görkemli olan ikinci kısmını sizlere sunacağız. Önceki programımızı kaçırmış olanlar için hemen borulu orgun mekanizması hakkında da bilgi verelim. Borulu org, çalıcının piyano klavyesine benzeyen klavyesinde bir tuşa bastığında basınçlı hava üfleyerek bunu her biri tek bir sese ait borulara gönderen bir mekanizmaya sahiptir. Bu çalgının aynı zamanda ayak klavyesi ve farklı ayar kombinasyonları da olduğu için yalnızca piyano eğitimi yeterli olmaz. Çalıcının mutlaka bu çalgıyı ayrıca öğrenmesi, deneyimlemesi, alışması gerekir. Ülkemizdeki orkestralarımızda bu çalgı yalnızca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eski tarihi salonunda bulunuyor. Bu nedenle az sonra size sunacağımız Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserinde de eser, bu sesi yapay olarak çıkaran bir elektronik piyano ile seslendirildi. Ancak eserin konserdeki nitelikli yorumu ve doğal görkemi uzun süre dinmeyen alkışlarla karşılanmıştı. Şimdi Howard Griffiths yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Saint-Saëns'ın 3. senfonisi olan Orklu Senfonisi'nin 2. kısmını dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın başyapıtı sayılan 3. senfonisinin 2. kısmını Howard Griffiths şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, müzik tarihindeki kimi çalgılar yıllar içerisinde pek çok değişimden geçmiş. Orkestralarımızda bulunan ve size tarihçesini daha önce sunduğumuz arp çalgısı da 20. yüzyıl başlarında bu değişimi yaşayan çalgılardan. Dönemin ünlü arp üreticisi olan Gustav Lyon, pedalı olmayan kromatik arp ya da diğer bir deyişle çapraz telli arpı geliştirerek yine dönemin büyük bestecilerinden Claude Debussy'den bu yeni çalgı için bir eser yazmasını istemiş. Ve Debussy'nin Kutsal Dans ve Dünyevi Dans adlı iki danstan oluşan, orijinal ismiyle Dans Sacrée et Dans Profane isimli ünlü eseri böyle ortaya çıkmış. Şimdi gelin bu güzel eseri Alexander Boldachev'in parmaklarından dinleyelim. Sanatçıya Christopher Russell şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Claude Debussy'nin Kutsal Dans ve Dünyevi Dans isimli eserini Arp sanatçısı Alexander Boldachev'in yorumuyla dinledik. Sanatçıya Christopher Russell şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Değerli dinleyenler, bu kayıtla beraber programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir kayıtla daha sizlerle olmak dileğiyle programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği Gastoldi'nin Kayıkta adlı madrigali ile başlıyoruz.

Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz anonim bir eserle devam ediyoruz. Ma Giulietta Dama.

Strauss yönetimindeki çok sesli koro şimdi de Ludwig Senfi'nin Das Glau zu Speyer adlı şarkısını seslendiriyor.

Programımız Elnare Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz, soloda Elif Gökalp'in eşlik edeceği John Farmer'ın Fair Fleas adlı şarkısıyla devam ediyor.

Programımızda son olarak Bujor Hoynić yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği Clary'nin Stabat Mater adlı eserinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8. bölümleri sunuyoruz. Koroya Başkent Oda Orkestrası eşlik ediyor.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Zafer Elgin iyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda en insani arayış olan biz kimiz sorusunun müzikteki izdüşümlerini konuşacağız. Batı müziği tarihi boyunca besteciler kendi müzikal dillerinin sınırlarını genişletmek ve tek tip formlardan kurtulmak için Doğu'nun egzotik tınılarına yönelmişlerdir. Batı, Doğu'yu öteki olarak konumlandırırken aslında kendi müzikal kimliğinin sınırlarını da çizmiş olur. Sosyal bilimlerin en çok üzerine titrediği kavram olan kimlik, belirsizlikten ve tek tipleşmeden kaçış talebinin bir ürünüdür. Bugün klasik müzikteki kendini buluş hikayelerini Merriam'ın meşhur üçlemesiyle, yani kavram, davranış ve ses üzerinden inceleyeceğiz. Şimdi Antonin Dvořák'ın 9. senfonisinin Largo bölümünü Herbert von Karajan yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Dvořák bu eserinde kendi Çek kimliğini

Antonin Dvořák'ın 9. senfonisinin Largo bölümünü Herbert von Karajan yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Peki neden bir halkın en güçlü ayrıştırıcısı mutfağı ya da kıyafetleri değil de müzik ve dans oluyor? Çünkü müzik, kültürün manevi boyutunda yer alan en derin işaretleyicidir. Bir çalgının tınısı, bir ritüelin ritmi, o topluluğun kendini topluluk olarak görmesini sağlayan yegane araç olabilir.

Alan Merriam, müziğin sadece fiziksel bir ses değil, o sesi önceleyen kavramlar ve müzisyenin sergilediği davranışlar arasındaki bütünsel bir döngü olduğunu savunmuştur. Şimdi Bela Bartok'un Rumen Halk Dansları eserini Orfeos Oda Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Bartok, bu eserinde etnomüzikolojik bir titizlikle yerel tınıları ve bu seslerin ardındaki kültürel anlamı klasik müziğin evrensel diliyle birleştirerek bir topluluğun kimliğini temsil etmiştir.

Bela Bartok'un Rumen Halk Dansları eserini Orfeus Oda Orkestrası'ndan dinledik. Müzikte Batı Doğu'dan etkilendiğinde sadece tını değişmez. Aynı zamanda Doğu'nun mistisizmine ve felsefesine duyulan ilgi de bu süreci besler. Kimlikler sabit değildir. Etnik ve kültürel gruplar tarafından değişen koşullara göre yeniden inşa edilir. Batı müziği, 19. yüzyıldaki milliyetçilik akımlarıyla birlikte kendi kimliğini güçlendirmek için Doğu'nun manevi kültürünü bir analiz aracı olarak kullanmıştır. Bir besteci eser yazdığında sadece notaları yan yana getirmez. Aslında kim olduğunu tanımlarken kimlerden olmadığının da altını çizmiş olur. Şimdi Doğu'nun masalsı dünyasının kavramsal olarak Batı orkestrasyonuna uyarlandığı müzikte oryantalizmin kavramının en güçlü örneği Rimski-Korsakov'un Şehrazat eserinin Deniz ve Simbad'ın Gemisi ve Kalender Prens'in masalı bölümlerini Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Rimski-Korsakov'un Şehrazat eserinin Deniz ve Simbad'ın Gemisi ve Kalender Prens'in Masalı bölümlerini Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Antropolog Friedrich Barth'ın teorisine göre etnik sınırlar belirli kültürel özelliklerle korunur. Müzik bu sınırların çizilmesi, korunması ve gerektiğinde esnetilmesi için kullanılan en somut pratiklerden biridir. Günümüzün parçalanmış dünyasında artık müzikte sadece kökenler değil, nereye gidildiği yani rotalar da kimliğin bir parçasıdır. Besteciler artık sınırları belirsiz bir dünyada yeni tanımlanma biçimleri aramaktadır. Klasik müzikte de artık saf ulusal kimliklerden ziyade farklı kültürlerin birbirine eklemlendiği, yeniden inşa edildiği yeni kimliklenme biçimleri görüyoruz. Şimdi Paris Dünya Fuarı'nda Java Gamelan müziğiyle tanışan Debussy'nin Batı müziğinin geleneksel yollarından sapıp yeni bir rota çizdiği Estamp serisinden Pagot eserini piyanist Daniel Barenboim'dan dinleyeceğiz.

Claude Debussy'nin Estamp serisinden Pagot eserini piyanist Daniel Barenboim'dan dinledik. İnsanlar topluluklar içinde kendilerine rehber olacak bir referans sistemi ararlar ve müzik, toplulukların kolektif aidiyet bilincini geliştiren en temel araçtır. Bizler bir konsere gittiğimizde aslında sadece estetik bir haz almayız. Bir aidiyetin, grubun parçası olduğumuzu hissederiz. Kimlik, değişen yaşam koşullarına göre sürekli yeniden inşa edilen dinamik bir olgudur ve bu süreçte en sadık rehberimiz hep müzik olmuştur. Programımıza Fazıl Say'ın Kara Toprak eserini dinleyerek son vereceğiz. Bu eser batı kökenli bir enstrüman olan piyanoyu Anadolu'nun tınısal özellikleriyle ve ritüelleriyle birleştirerek yeni bir kimlik inşa etme çabasını ortaya koyar. Sevgili dinleyiciler, programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, müziğin izinde kendinizi bulmanız dileğiyle haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Sizlere birkaç haftadır değişik coğrafyalardan barok müzik örnekleri sunuyoruz. Sıcakların başladığı yaz mevsiminin geldiği şu günlerde biraz daha az yorucu eserler sunmak istedik. Bu haftaki programımızda farklı bir coğrafyadan çok sık dinleyemeyeceğiniz barok müzik örnekleri olacak. Biraz barok dönemin sonlarına denk gelsek de Çek müziğinin bu ilginç örneklerini sizlere sunmak istedik. Çek barok müziği 17. ve 18. yüzyıllarda Bohemya bölgesinde gelişen ve Avrupa'nın barok müzik hareketine önemli katkılar sağlayan bir akımdır. Çek besteciler dini müzikten opera ve oda müziğine kadar çeşitli türlerde eserler üretmişlerdir. Bu dönemdeki Çek bestecilerinin eserlerinde incelikli süslemeler ve güçlü ritmik yapıların yanı sıra dini törenlerde ve saraylarda da icra edilen orkestra ve vokal eserler de öne çıkar. Ayrıca barok dönemin genel karakteristiği olan duygu yoğunluğu ve dramatik anlatım Çek müziğinde de kendine özgü bir biçimde yer bulur. Şimdi bu ilginç örnekleri dinleyelim. Eserleri Wojtek Spurn yönetiminde Çek Filarmonik Oda Orkestrası seslendirecek. Böyle ilginç ismi olan bir orkestra. Programımızda ilk olarak 1739-1813 yılları arası yaşamış olan Jan Krtitel van Al var. Artık Çek müziğinin gecikmiş bir barok anlayışından klasik anlayışa geçişinde önemli bir isim olan besteci, müzik hayatında çok sayıda senfoni, yaylı çalgılar dörtlüsü ve çeşitli çalgılar için konçertolar bestelemiştir. Şimdi bestecinin Sol minör senfonisini dinleyelim. Bölüm başlıkları Allegro moderato, Adagio, Menuetto moderato.

Programımızda dinleyeceğimiz ikinci besteci 1732-1771 yılları arasında yaşamış olan František Xaver Brixi. Prag'da doğmuş ve özellikle kilise müziği alanında önemli eserler vermiş olan besteci, kısa ömrüne rağmen yüzlerce eser bestelemiş, melodik zenginliği ve armonik yenilikleriyle Bohemya müzik tarihinde iz bırakmıştır. Hem dini hem de seküler müzikteki üretkenliğiyle döneminin müzikal gelişimine katkı sağlamıştır. Bestecinin Sol Majör Klavsen Konçertosu'nu dinleyelim.

Bu programda son olarak dinleyeceğimiz besteci 1759-1803 yılları arasında yaşamış olan ve Çek müziğinde artık baroktan klasik döneme geçişi simgeleyen Antonín Vranický. Özellikle oda müziği ve konçerto türlerinde eserler veren besteci, dönemin müzikal atmosferine yenilikçi katkılar sunmuş, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eserleriyle tanınmıştır. Bestecinin Do minör senfonisini dinliyoruz. Bölüm başlıkları Adagio Allegro Vivace, Romance Andantino, Menuet un poco moderato, Finale Allegro Assai.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Çek müziğinde geç barok, erken klasik dönem eserlerini sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektupları.

sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesis amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardandı. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Bakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakat, dünya basının gündeminde imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma, savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail iki günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap vereceğini duyurdu. Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı azalıyor. Nisan'da petrol ithalatı %13'e yakın azalarak 3 milyon 757 bin tona geriledi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve çok sayıda belgeye incelenmek üzere el konuldu. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Amirli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Ve sırada Kocaeli ve Bursa illeri için önemli bir duyurumuz var. Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Çamdibi, Fulacık, Tahtalı, Bursa ili İznik ilçesi Mecidiye, Kırkaman mahalleleri civarında bulunan 380 kilovoltluk Gemlik İzmit enerji iletim hattının geçici kabulü yapılacak olup bugün saat 12'den itibaren 380 bin volt gerilim uygulanacağından direklere tırmanılması, iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Ferhat Özdemir'le birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World Müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış ve melodi ve ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu bugün de bekliyor bizi. Ayrıca gelecek hafta 21 Haziran biliyorsunuz Dünya Müzik Günü, Fête de la Musique aslında müzik bayramı. Onunla bağlantılı biliyorsunuz Müzik Mozaik Klasiği Radyo 3'te her zaman bir konuk programı yapar, konuklu bir program yapar. Bugün de birbirinden değerli 3 konuğum olacak. Hepsi stüdyoda yerlerini aldı. Birer cümleye sığmayan konuklar bunlar ama ben yine de sırayla başlayacağım. Öncelikle programımızın gediklisi, herkesin tanıdığı Murat Beşer, müziği toplumsal ve kültürel bağlamıyla inceleyen derinlikli yazıları, Yoldan Çıkmış Simalar adlı kitabı ve Türkiye'nin bağımsız ve yeraltı müzik piyasasına verdiği destekle hepimiz için çok önemli bir müzik eleştirmeni, araştırmacı ve yazar. Hoş geldin Murat'cığım.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sen aslında radyocusun bizim için.
1: Evet, sayende 5 yıllık bir radyo tecrübem oldu.
0: Evet, her senede birkaç defa programlarımızda TRT Radyo 3'te dinleyicilerimize güzel bilgilerinden faydalanma şansı veriyorsun.
1: Evet, sanırım sonuna kadar da peşimi bırakmayacaksın ama ben çok memnunum, bırakma lütfen.
0: Tamam, çok sevindim. Murat Beşer'le bu programda bir araya getirebildiğim uzun yıllardır hani yan yana gelemiyoruz diye birbirlerine çok güzel kavuştular. Çağrı Kınıkoğlu, belgesel yönetmenliği var, akademik çalışmaları var, toplumsal tarihsel perspektifle kaleme aldığı yazılar var, sinema yazıları çoğunlukta burnunda. Onu da yazar ve akademisyen olarak tanıtabilirim. Hoş geldin Çağrı Kınıkoğlu.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu cümleler kesinlikle sizlerin bugüne kadarki kariyerinizi, yolculuğunuzu tarif etmiyor ama açılırken böyle bir şey yapmak gerekiyor. TRT Radyo 3'ün eski binasına da seni inşallah gelecek yıl.
2: Vallahi ben evet oraya geliyorum zannederek çıkmıştım yola. Çok heyecanlanmıştım. Hal heyecanımı koruyorum. Evet. Umarım baharda.
0: Baharda. 2027'nin baharında Türkiye Radyoculuğu'nun 100. yılında eski binada bir program yaparız. Ve aslında bugünkü programın benim için fikir babası, mimarı. Çünkü bana öyle bir albüm dinletti ki sevgili Ulaş Özer. Ya dedim bu albümü biz TRT Radyo 3 dinleyicilerine mutlaka tanıtmalıyız. Onu da akademisyen ve müzisyen olarak tanıtabilirim. Onun da çeşitli yazıları var. Müzik emekçilerin sorunlarına odaklanan fikirleri var. Ve çok uzun yıllardır orkestra grup çalışmaları var. Hoş geldin sevgili akademisyen ve müzisyen Ulaş Özer.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: İyi ki seninle buluştuk, aynı yola düştük, yoldaşlığımızı yaptık ve bu programa kadar geldik. Yapıcılar Orkestrası'nın biri, hiçbiri binlercesi. 2022'de çıkmıştı. Ondan çalabildiğimiz kadar çok parça çalacağız ama Dünya Müzik Günü sohbeti de yapacağız. Müzikle ilgili düşüncelerinizi alacağım. Güncel müzik endüstrisiyle, müzik çalışanlarının sorunlarıyla ilgili düşüncelerinizi alacağım. Ama önce ne yapıyoruz? Bir müzik mozaik programında olduğumuza göre ilk şarkımızı çalıyoruz. Yapıcıların 2021'de yine sadece dijital olarak mı çıktı Ulaş?
3: Evet, dijital olarak çıktı. Bir EP albüm olarak çıkmıştı.
0: Oradan bugüne özel çok severek seçtiğim Hoş Geldin'i dinliyoruz. TRT Radyo 3'teyiz.

0: Hoş geldin dedik Yapıcılar Orkestra'yla ve konuklarımız da tekrar hatırlatıyorum Murat Beşer, Çağrı Kınıkoğlu ve Ulaş Özer. Öncelikle Dünya Müzik Günü 21 Haziran'da biliyorsunuz 92 yılından beri hatta 80 de olabilir Fransa'da Fête de la Musique diye başlıyor 21 Haziran'da. 21 Haziran tabii ki Ekinoks'tan dolayı seçiyor. Jacques Lang diye hatırlıyorum. O dönemin Kültür Bakanı, Fransa'nın Kültür Bakanı. Gürültünün Müziği diye de çok enteresan bir kitabı var. Biz 2000'lere kadar pek kutlamadık ama TRT Müzik'le birlikte çok güzel birkaç tane dünya müzik şehirlere yayılmış dünya müzik programları yaptık televizyonda. Ben de her sene Dünya Müzik Günü'nü müzisyenlere. Çünkü Dünya Müzik Günü dediğimiz o Fête de la Musique'in, müzik bayramının özelliği müziği özgürleştirmek, sokağa çıkarmak ve de bağımsız müzisyenleri daha da öne çıkartmak. O yüzden böyle bir program yapıyorum. Bu sefer müzisyene geri dönüyorum aramızda. Ulaş Özer, senin için müzik ve Dünya Müzik Günü ile ilgili olarak yani müziksiz bir şey hayatın olabileceğini sanmıyorum. Neler söylemek istersin?
1: Şunu söyleyebilirim. Yani insanlık tarihiyle müziğin arasındaki ilişkiye bence özel bir vurgu yapmak isterim açıkçası. Çünkü hani dilin ortaya çıkışından daha eski insanlıkla müziğin ilişkisi.
0: Kesinlikle.
1: Ve genelde biz müzik tarihi diye ayrı

0: bir tarihten bahsederiz ama aslına bakarsanız aslında biz insanlık tarihine bakarız. Yani o insanlık tarihine müzik gözlüğüyle bakmış oluruz. Bu ilişkiyi kopartmamak gerekiyor bence. Dolayısıyla insanlık ve müzik arasındaki ilişkiyi altını çizmek gerekiyor. Şimdilik böyle bir şey söyleyebilirim.
1: Evet, Çağrı Kınıkoğlu aslında yönetmen ve akademisyen dedik ama hayatında müziğin çok yeri olduğuna eminim. Sen neler söylemek istersin? Bu Fransa'da çok küçük bir adım gibi gözüküyor ve Dünya Müzik Günü bir sürü günler var falan, böyle çok önemsemediğimiz bir şey ama adam bu işi Jack Lang planlarken gerçekten müzik ve müzisyenlerin sorunlarını gündeme getirmek için, yani UNESCO'nun yaptığı günler gibi bir gün değil, daha böyle Avrupa'yı felsefeye yönelik bir gün.
2: Valla şimdi Ulaş insanlık tarihiyle bağdaşan kısmından başladı. Ben de çok kişisel bir yerden söyleyeyim şimdi. Benim ailem tutucu bir aileydi. Mutaassıp diyeyim. Dolayısıyla da müzik benim açımdan işte polis radyosu vardı benim küçüklüğümde.
1: Evet.
2: Hala var mı bilmiyorum.
1: Yok galiba. O haliyle yok.
2: Polis radyosu mesai saatleri dışında çok enteresan bir müzik radyosuydu
1: TRT
2: aslında.
1: Radyo 3 ile rakip bir radyoydu
2: Ve
1: hatta.
2: bayağı dünyamın genişlediğini hissediyordum. Yani bir odada oturduğum halde o polis radyosunda dinlediğim müzik programları bütün dünyayı o odaya getiriyordu.

Kutlama sonuçta müzikte. Hayata çok değişik renklerle, çok değişik boyutlarla bakmanızı sağlayan bir şey. O yüzden kişisel olarak da benim için müzik her zaman hayatımın odağındaki disiplinlerden bir tanesi oldu. Müzisyen değilim ama

0: insan hayatı için.
1: Evet. Çağrı'ya tekrar döneceğiz ama programımızın vazgeçilmez konuğu Murat Beşer. Müzik her yerde ve herkes için sloganı var bu bayramın. Senin için de öyle olduğunu bütün 40 yıllık arkadaşlığımızda biliyorum. Ne demek istersin müzik ve Dünya Müzik Günü ile ilgili olarak?
2: Valla
1: Bir program boyunca konuşurum dersin.
2: yaşadığımız sistem içerisinde artık
1: İşte bu.
2: sadece müzik değil, her ne olursa olsun konumuz ne onla ne onsuz bir hale geldik. Dünyada yani o kadar çok bilmem ne günü var ki sadece müzik değil, caz gününden tut sevgililer gününe kadar, babalar gününe kadar. Benim için bütün bu günlerin her şeyden evvel iyi bir niyetle, iyi insanların eliyle, ulvi amaçlar doğrultusunda üretilmiş olup ama sonradan endüstrinin bir parçası olması hep bana hüzün ve acı vermiştir. Dolayısıyla Dünya Müzik Günü'nün de yani Lang'in başlangıçta ortaya koyduğu kriterler ve amaçlar bir yana artık tamamen endüstrinin elinde bir tüketim amacıyla pazarlanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Anneler Günü, Babalar Günü ya da Sevgililer Günü gibi. O yüzden müzik hepimiz için bir vazgeçilmez. Onsuz yapamıyoruz gerçekten. Çünkü en zor zamanlarımızda da imdadımıza koşan şeylerin başında müzik geliyor. Ama aynı zamanda da bir sömürü aracı olarak kullanılıyor. Yani Dünya Müzik Günü dediğin zaman benim şimdi hangi organizasyonda kimler tarafından fonlanmış ve ne amaçla kullanılan bir yapı olduğunu düşünmekten o Dünya Müzik Günü'nün keyfini alamamak gibi devasa kütlesel bir yapı canlanıyor gözüm önünde. O yüzden biz bildiğimiz manada bildiğimiz o başlangıçtaki temel ilkeleri ile kabul edip Dünya Müzik Günümüzü biz bize mutluluk içinde kutlayalım.
1: Çok güzel. Murat Beşer'in söylediği her şeyi altına imzasını atarım. Ama Dünya Müzik Günü 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nün ayırmamın nedeni bir UNESCO'nun günü olmayışı ve dünyada başka kutlanan bir sürü gün var. Hala niteliğini amatör müzikten ve bağımsız müzikten yana kullanıyor olması ki bugün burada 2022'de çıkan ama uzun yılların ürünü olan bir albümü konuşmak için de bugünü bahane ederek o albümü TRT Radyo 3'e getirdiğim için de ben kendi adıma iyi ki var diyorum
2: Dünya Müzik Günü için bir şey daha söyleyeyim. Bu yıl çok talihsiz bugüne denk geldi. Çünkü 21 Haziran aynı zamanda Babalar Günü. Çok güçlü bir rakibi var. Yolu açık olsun.
1: Evet, Ulaş Özer. 2022'de çıkan biri, hiçbiri, binlercesi albümü bence Türkiye tarihinde Murat Beşer'in de güzel yazısında tarif ettiği gibi Moğolların dört renginden aldığı bir dal var. Pink Floyd'un The Wall'undan geçen hafta Pink Floyd çaldık. Oradan aldığı bir dal var. Bir tematik bir albüm ve sadece dijital ortamlarda yayınlandı. Dijital platformlarda yayınlandı. Elimizde herhangi bir elle tutulur bir kayıt yok şu anda. Albüm yok. Belki de bu programdan sonra böyle bir şansımız olur. Onunla ilgili ilk birkaç cümleni alayım. Oradan bir şarkı dinleyerek albümü daha hızlı tanıtmaya başlayalım.
3: Tamamdır. Yani tematik bir albüm siz de vurguladınız. Açıkçası bu şu yüzden de önemli. Her şeyin atomize olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Paramparça olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hani biz bu dönemde bütünsel bir anlatımın önemli olduğunu düşündük ve böyle yola çıktık. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Evet, bir hikayeyi anlatıyor. Bir yolculuğu anlatıyor. Dolayısıyla evet, burada sıralama da önemli bu anlamda.
1: Ya, albüm 1 saat 4 dakika boyunca aslında baştan sona iki kere dinlendikten sonra derdinin ne olduğunu çok da iyi anlatan bir albüm. Ben bugün için açılış şarkısı olarak biraz Galip Usta ve Nazım Hikmet bağlantısında biraz sonra konuşuruz. O parçaya yönelik olsun istedim. Albümün sıralamasında birazcık değişiklik yapmış olduk. Aslında ikinci şarkı. Üçüncü şarkı, Hasret şarkısı Galip Usta.
3: Hasret şarkısı Galip Usta dördüncü
1: Dördüncü
3: şarkısı.
1: şarkı. Onu dinleyelim Müzik Mozaik'te. Ondan sonra albümle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yapıcılar Orkestra.
4: Yalan, çay, çay. Hayır, benim çay.

0: amacıyla kurulan kolektif bir müzik grubu. Dinleyicilerin maddi manevi dayanışmasıyla bu albümü, 14 şarkılık bu konsept albümünü gerçekleştirmişti ve bir müzisyenin 40 saatlik zaman dilimini anlatıyor. Biz şarkıyı dinlerken burada tabii neler neler oluyor mikrofon arkasında. Sevgili Çağrı Kınıkoğlu, Galip Usta ile ilgili olarak, şarkıdaki karakterle ilgili olarak bir gerçek dünyadan da bir an, bir yönetmenin gözünden onu anlatacaktı. Onu senden alabilir miyiz?
1: Şimdi akışta daha ayrıntılı kısmını da konuşuruz ama şu şöyle gireyim. Bizim bu albümü fikir olarak da tasarlarken temel ihtiyacımız diyeyim. Hani bu Sait Faik'in "yazmasaydım çatlardım" dediği
0: Çok
1: şey.
0: güzel.
1: Bu albümü yapmasaydık çatlardık gerçekten.
0: İyi ki de
1: Çünkü
0: yapmışsınız.
1: memleketimizde hikayesinin anlatılması gereken çok insan var. Yoksul, çeken, çileli ve bu çileleri aşması gereken çok insan var. Ve bu albüm çalışmasına bizi taşıyan ana yol Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarıydı. Şimdi o kitap Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında başlar ve ilk anlattığı kişi Galip Usta'dır. Küçücük yaşından itibaren çalışmaya başlamış ve 50'li yaşlarında "öldüğümde üzerimde bir yorgan olacak mı acaba" diye işsiz kalırsam endişesiyle yaşayan birisi. Şimdi benim bir kendi tanıklığım, bir vapur yolculuğu sırasında Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken vapurdaki iki müzisyeni dinlerken merdivenlerde oturmuş hüngür hüngür ağlayan 70-75 yaşında bir insanı görmüştüm. Bir emekçi olduğu çok belliydi halinden. Onu duygulandıran her neydiyse, o gözyaşlarına sebep olan her neydiyse, o kişinin Nazım'ın anlattığı Galip Usta ile aynı kişi olduğunu düşündüm, hissettim orada. Aynı kaygılarla yaşayan on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca belki insan var bu ülkede. Onların kendi ifadelerini bulmaları lazımdı. Mesela bu şarkı, o yüzden ismi de Galip Usta 2021. Yani şarkının sözünün yazıldığı yıl da o yıldı. Dolayısıyla hayal ederek değil, sadece etrafımıza bakarak da kurulmuş bir albüm bu aynı zamanda.
0: Çok güzel söyledin. Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları bağını soracaktım. Bunu açıkladığın Galip Usta'nın da yerini aldık. Burada senin hem kolektif üretim süreci ve bu girişte, yani yine birkaç şarkı daha çalmaya süremiz kalsın diye programın albümün açılışında çok güzel 3 şarkı var. Onlarla ilgili söylemek istediğim bir şey varsa ve eklemek istediklerin. Ulaş Özer.
2: Yani az önce Çağrı şunu söyledi: bunu yaşayan milyonlarca insan var dedi. Aslında albümün ismi de biraz buradan geliyor. Yani biri hiçbiri binlercesi. Biz merkezde bir müzisyen var. Biraz bundan bahsetmek isterim. Biri aslında buradan geliyor. Hiçbiri de şu: pek çok hayalle müzisyen olmaya karar vermiş. Ama dünyada, Türkiye'de hayat gailesi içinde bunlara bir kısmına ulaşabilmiş, bir kısmına ulaşamamış. Belki hayal kırıklıkları yaşamış. Ve aslında hiçbiri olarak da konumlanmış kendince belki birisi. Binlercesi de aslında milyonları ifade ediyor. Dolayısıyla bu önemli. Şöyle bir şeyin altını çizmek isterim.
0: Aslında birleşebilmek ve bir şekilde örgütlenebilenleri
2: Evet,
0: binlercesi.
2: evet, evet. Şöyle bir şeyin altını çizmek isterim. Bu bir yolculuk 40 saati içeriyor. Bu 40 saat içerisinde biz müzisyenin köklü bir değişimine tanık olmuyoruz aslında. Bu 40 saat içerisinde müzisyen kendince bazı sorular sormaya başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve dediğin gibi albüm kolektif bir üretim. Burada ben grubu temsilen konuşuyorum
0: Tabii.
2: sadece. Ama bunun içerisinde aynı zamanda bizim dinleyenlerimiz de var. Çünkü albümü çıkartırken maddi manevi desteklerini hep hissettik ve çok büyük bir destek oldu. Şimdilik bunu söyleyebilirim.
0: Ben binlercesini çok seviyorum. O yani biri hiçbiri, biri hepimiz biriyiz ama yani

0: Yalnızlaştırılmış insanların yan yana geldiğinde ortaya çıkaracağı büyük güce ve yaşam potansiyeline o binlercesi çok cuk oturan bir cümle. Bizimkilerin şarkısını mı dinleyelim yoksa önce sen albümle ilgili müzik dünyamızdaki yerini birazcık bahsetmek ister misin sevgili Murat Beşer?
1: Tabii yani ben yapıcılığın kısmen de o sürecine tanık olanlardan biriyim. Albüm çıktığı zaman benim için yani o yıl çıkan albümün arasında muadili olmayan ve hemen yazılması gerekenlerin başında
0: Başında,
1: yer
0: en
1: alıyordu.
0: başında hatta.
1: Niye diyeceksin, niye muadili yok? Çünkü yani hiçbir ticari kaygısı yoktu bu albümün. Piyasa denen o jungle'dan da hiçbir şey beklemiyordu. Yani sadece yani bir misyon uğruna, bir duygu uğruna yapılmış bir albümdü. Ve benim için ehemmiyeti şuradaydı. Bir geleneğe sırtını yaslıyordu. O gelenek çok zengin bir gelenek. Yani Bertolt Brecht'ten belki Timur Selçak'a kadar uzanan bir mücadele geleneğinin şarkılarını ve üstelik hiç yani gündemde olmadığı bir dönemde gündeme alıyordu ve önümüze getiriyordu yapıcılar. O açıdan da önemliydi ve ben o yüzden de yani yapıcıları bu geleneği

0: ve bu vurguyla kaleme aldım onları. Ama tabii aradan çok zaman geçti. Bana göre yapıcıların o sürdürülebilirlik sorununu, yeni albüm ve albümler sorununu da aşmasını bekliyoruz.
1: Güzel bir dilek diyelim bu. Zor olduğunun göstergesini yaşıyoruz ama hepimiz biliyoruz hani 1973 Dark Side of the Moon var. 1975'e kadar albüm yok, konserler var vesaire. Yapıcıların da ekip olarak, kolektif olarak mutlaka bir şeyler dürtecektir ve imkanları bulduklarında kaldıkları yerden ya albüm ya konser serileri. Çünkü beraber senin de DJ'lik yaptığın bir konser, lansman konseri gibi bir konser yapmıştı yapıcılar. Beşiktaş'ta öyle hatırlıyorum. Yine albüme de söz vermek, hak vermek istiyorum. Bizimkiler şarkısı,
2: Bizimkilerin şarkısı.
1: Bizimkilerin şarkısı, teşekkür ediyorum düzeltme için. 8. şarkı aslında albümde. Onu dinleyelim, sonra sohbetimize devam edelim. Yapıcılar Orkestra.
3: Başka bir millet var mı?

0: Bizimkilerin şarkısını hiçbiri binlercesi albümünden Yapıcılar Orkestrası Kolektif Müzik Topluluğu seslendirdi. Burası TRT Radyo 3 Müzik Mozaik'teyiz. Stüdyomuzda 3 değerli konuğum var. Programı sözle devam etsek günlerce konuşabileceğimiz bilgi birikimine sahip konuklar Murat Beşer, Çağrı Kınıkoğlu ve Ulaş Özer. Evet Çağrı. Albümün şarkılarını az çok belirledik süremiz çerçevesinde. Sen ekonomik olarak bu albüm ya da şarkı bağlamları ile ilgili olarak söylemek istediklerin var mı?
1: Şunu söyleyebilirim ek olarak deminkilere, işte Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları bize yol gösterdi, o yoldan yürümeye çalıştık dedik.

0: Ama esas olarak emekçiler var. Dolayısıyla da emekçilerin kadrajımıza girmiyorlar genellikle. Onların kendilerini nasıl gördüklerini, dünyayı nasıl algıladıklarını onlara ses olacak şekilde de işlemeye çalıştık. Bu önemliydi bizim açımızdan. Böyle söyleyip hemen keseyim şimdi.
1: Yo, çok da güzel anlatıyordun. Yani albüm bir roman gibi başı sonu ana karakterleri olan
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: müzikal olarak bunu günümüzün popüler müzik piyasasında dayattığı, az önce de konuştuk, kısa ve kopuk şarkılar yerine bir bütün olarak anlatıyor. Evet Ulaş, bir sonraki şarkımız benim albümde en sevdiğim şarkı. Senin de yine eklemek istediğin albümle ilgili mesela kadroyla ilgili, Murat Beşer'in söylediği planlarla ilgili olarak bir şeyler varsa.
2: Ya evet, yani yapıcıları bir işletme maliyeti var maalesef bugün Türkiye'nin koşullarında, aslında tüm dünyada olan şey bu. Az önce siz de altını çokça çizdiniz. Ama ben şunu söylemek isterim bu konuda. Biz albümü yaparken Nazım Hikmet'in Memleketimden insan manzaralarını yazarken nasıl bir yöntemle konuya yaklaştığını, neyi, neden anlattığını sorarak başlamıştık. Şimdi Nazım'ın şiirlerini bestelemek kuşkusuz kıymetli. Fakat Nazım'ın şiirlerine olan yaklaşımı, eserine olan yaklaşımını bugün biz nasıl üretiriz? Nasıl böyle yaklaşırız dünyaya sorusuyla yola çıkmıştık. Bu kıymetli bir şey. Elimizde böyle bir yöntem var. Nazım Hikmet gibi bir şairimiz var. Dolayısıyla hakkını vermek gerekiyor bana kalırsa. Ben de bunu söyleyeyim.
1: Evet, o zaman burada Sevda, Özlem ve Hülya, 7 dakikalık bir şarkı, aslında 3 karakter var.
2: 3 emekçi kadını
1: Üç
2: anlatıyor.
1: emekçi kadın var ve bence müzikal olarak da kendine has bir çalışma olmuş. Bu da albümde 9. şarkı, TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te Yapıcılar Orkestra.
3: Yalnız

0: Sevda, Özlem, Hülya, Yapıcılar Orkestrası'nın Biri Hiçbiri Binlercesi'ndeki en sevdiğim şarkıydı. Önce Murat Beşer'e geçiyorum. Evet, programın sonuna doğru geldik çünkü albümün kapanış şarkısını çalmak istiyorum. Neler eklemek istersin hem Yapıcılar hem de orkestrayla ilgili, albümle ilgili Murat Beşer?
1: Yapıcılar müzisyenin yalnızlaştığı ve had safhada yalnızlaştırıldığı bir dönemde ortaya çıkmıştı. Ve kolektif bir duruş sergilemişti. O kolektif duruşun payandası ise kesinlikle albümün konsept oluşu. Yani artık günümüzde tabii bırak konsepti. Yani albüm bile zor telaffuz ediyoruz. Yani bir sürü nedeni var tabii bunun ama ben yani kişisel olarak şunu her zaman her yerde ifade ediyorum ki bir şarkı bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bir şarkıyla seni anlayamam, seni tanıyamam. Anlarsam ya da tanırsam da yanlış tanırım, yanlış anlarım. O yüzden mümkün olduğunca albüm hem de konsept albüm.
0: Mükemmel bir bitiriş oldu sevgili Çağrı Kınıkoğlu.
2: Ben de şöyle bir vurgu yapmış olayım. Şimdi ben esasen sinema alanında üretmeye çalışıyorum.
0: Belgesellerim var, çok güzel.
2: Nazım'ın yolundan yürüdük dedik ve bir müzik albümü yaptık. Dolayısıyla da edebiyatın, sinemanın ve müziğin buluştuğu bir şey bu. Murat'ın bahsettiği o konsept, albüm fikri böyle bir arka plana yaslanıyor. Dolayısıyla da bu keşmekeş içindeki dünyada disiplinler arası çalışma bizim açımızdan bu güncellikte önemli bir mesele. Biz önemli bir deneme yaptık kendi açımızdan. Denemeye devam edeceğiz herhalde.
0: Çok güzel. Ulaş Özer. Evet. Son sözler senden.
3: Ben de şunu söyleyeyim. Bugünün dünyası ve Türkiye'sinde iyi müzik için, iyi sanat için gerçekten piyasa koşullarını reddetmek ve onu karşıya almak gerekiyor. Biz bunu bu şekilde yapmaya çalıştık. Ve benzer karşı karşıya gelişlerin olmasını diliyorum ben.
0: Devamının da daha üretken bir şekilde gelmesini diliyorum. Dünya Müzik Günü'nü bahane edip hem bu albümle Yapıcılar Orkestrası'nın Biri Hiçbiri Binlercesi'yle 2022'de çıkan hem de beni onurlandırdığınız için her birinize de üçünüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Murat Beşer, Çağrı Kınıkoğlu, Ulaş Özer.
2: İyi ki çağırdınız.
0: Biz her çarşamba buradayız. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Ve son şarkı yine albümün kapanış şarkısı tabii ki. Çok güzel bir şarkı. Öğrenmenin ve değiştirmenin şarkısı.

Biri, hiçbiri binlercesinin kapanış şarkısıydı. Müzikal olarak albümü baştan sona dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bütün dijital platformlarda var, YouTube'da da dahil. Ve biz her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez buradayız. Teknik yönetmenim Ferhat Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Çağrı Kınıkoğlu, Murat Beşer ve Ulaş Özer çok güzel bir program yaptık ama bunu devam ettireceğiz. Bu birincisi. Alan Parsons Project'i de albümün müzikal yapısı için kendi aramızda konuşmuştuk. Ben Caner Bektim. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Büyük senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Büyük senfonilerde yine sizlerle birlikteyiz. Bir çarşamba günü saatlerimiz 13'ü gösterirken. Sevgili orkestra şefimiz, değerli arkadaşım Cemican Deli Orman'la birlikte bugün yine bir büyük senfoniyi, Sergei Prokofiev'in 5 numaralı senfonisini gündeme alacağız. Hoş geldin Cemi.
2: Hoş bulduk. Herkese merhabalar tekrar.
1: Evet, Prokofiev de kendisinin seçimi soralım bakalım. Prokofiev 5. Neden?
2: Valla şöyle, Prokofiev'in en parlak, en bilinen, en sevilen senfonisini seçtik. 5'i güzelce anlatacağız. Fakat biliyorsun ben geçen hafta Moskova'daydım. Moskova'da evet. Prokofiev günleri vardı.
1: Oo.
2: Çok ilginç bir şey. Belki yeni bir dünya rekorunun kırıldığına şahitlik ettim. Şimdi seninle beraber bir hesaplama yapalım. 3 gün içinde Prokofiev'in bütün senfonileri, bütün piyano konçertoları ve 2 tane bale süiti 3 gün içinde.
1: 3 gün içinde
2: icra edildi Mariinsky tarafından, Gergiev'in yönetiminde. Hepsi gerçekten çok iyi icralardı. Tabii kuşkusuz bütün bu serinin yıldızı Prokofiev 5 oldu. Gergiev'le de konuşurken diyor ki, yani bu diyor şeyin diyor, bütün bu serinin diyor en parlak şeyi, ayağı diyor 5'ti. Nedense diyor en çok 5. senfoni diyor seviliyor. Çok büyük bir etki bırakıyor diyor seyirci üzerinde. Hakikaten de öyle. Yani bilmiyorum nasıl, ya birçok senfonisiyle de kıyaslarız, diğer eserleriyle de kıyaslarız, döneminin bestecileriyle de kıyaslarız, ama çok güçlü bir senfoni Prokofiev 5. Benim çok sevdiğim bir senfoni. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Dinleyici üzerinde büyük bir etki bırakan bir senfoni. Özellikle canlı bir performansta.
1: Çok, yani çok dinamik bir performans gerektiriyor ama.
2: Evet, senfoni. Çok dinamik bir performans gerektiriyor.
1: Kesinlikle. Bir de belki de Prokofiev 5'i Prokofiev bu kadar dinamik hale getirdi. Çünkü diğer senfonilerinin volümü biraz daha aşağıda kalmış gibi duruyor. Biri belki katmayabilirim ama onun dışında biraz aşağıda kalmış olunca 5 fena halde bir tırmanışa geçiyor.
2: Bak, güzel yine biliyor musun? Birinci senfonideki gençlik bu senfonide var. Üçüncü senfonideki karanlık bu senfonide var. Dördüncü senfoni daha deneysel bir senfoni. Orada yaptığı deneysel çalışmalarda bu senfonide var. Sanki böyle bir 3 ve 4'ün bir sentezi gibi geliyor. Güzel bir sentezi gibi geliyor bana.
1: Bir yorumcu şöyle diyor.
2: Evet.
1: Prokofiev'in senfonilerini bir insan olarak düşünürsek diyor, 5. senfoni nefes alan, burun ve

0: Nefes alan bir senfoni aslında insanı anlatan da bir senfoni ya. Kendisi
1: Evet.
0: de şöyle diyor bu senfoni için. Bu eser özgür ve mutlu insanı, onun gücünü, asaletini ve ruhsal saflığını yüceltmektedir diye
1: O
0: tarif
1: zaman
0: etmiş.
1: müsaadeni
0: Lütfen.
1: alarak Prokofiev'in bu senfoni ile ilgili o dönemi sizlere kısaca anlatayım. 1944 yılında bestelendi eser. İkinci Dünya Savaşı'nda rollerin değişmeye başladığı,
0: Tabii.
1: artık müttefiklerin galip gelmeye başladığı,
0: Evet.
1: Rusya'nın Hitler'i artık Rusya'dan
0: Püskürttü.
1: püskürttüğü
0: Evet.
1: dönemler. O sırada bu savaş dönemi içerisinde Moskova'nın kuzeydoğusunda Ivanova diye bir yer
0: İvanova.
1: var.
0: Evet.
1: Orasını Besteciler Birliği
0: Sovyet
1: huzur evi gibi
0: Besteciler Birliği.
1: yapmış. Evet,
0: Evet. Sovyet
1: şey
0: Besteciler Birliği.
1: yapmışlar, huzur evi gibi. Bu karmaşadan kaçın, bize gelin,
0: Beste
1: burada
0: yapın.
1: bestelerinizi yapın gibi. Çok merak ediyorum orası nasıl bir yer. Gerçekten görmek isterim. Hala aktif mi değil mi, ya da aktif olarak tutuluyor mu, bir müze gibi tutuluyor mu? Oraya gidiyorlar.
0: Evet.
1: Orada inzivaya çekilip yazıyor, ama Prokofiev'in inzivaya çekilecek kafası yok. Yani
0: Yok.
1: metabolik olarak yerinde durmayan
0: Hiperaktif.
1: bir adam.
0: Evet öyle,
1: Evet.
0: öyle.
1: Döneminin avantgardı deniyor. Hala mı
0: Doğru.
1: avantgard sence?
0: Şöyle avantgard diyemeyiz. Ama ben hatırlar mısın? Birinci senfoni yaptığımızda benim için Prokofiev'i en güzel tanımlayan kelime sportif besteci diyor demeyi çok seviyorum. Çünkü ya hangi dönemin hangi bestecisiyle kıyaslarsan çok daha sportif bir hali var Prokofiev'in. Çok daha yani bu sadece hızlı ve hareketli müzik yazması anlamında değil. Bir dinamizmden bahsediyorum eserlerindeki. Renk skalasının canlılığından bahsediyorum. Yani o Şostakoviç'teki derin, karanlık, trajedik
1: Evet.
0: yapı burada çok daha tiyatral, çok daha çarpıcı, çok daha parlak. Prokofiev'in
1: Ama
0: müziğinde yani.
1: yani piyano eserlerinde de öyle,
0: Nefis.
1: bale müziklerinde de öyle. Yani
0: Evet.
1: o karamsarlık mesela Romeo Juliet'te var, ama
0: Evet.
1: o diğer bölümlerdeki atletik yapı, o dinamik yapı, bestecinin gerçek ruh hali hiç değişmiyor o.
0: Vallahi işte 2 hafta önce 3. piyano konçertosunu yönettim biliyorsun Kazan'da.
1: Hı.
0: Harika bir piyaniste. Çaykovski yarışmasının birincisi. Piyanist hastalanınca son dakika geldi. O konser günü geldi. Yani eserleri öyle ki baştan sona hiç nefes almadan bitip gidiyor. Yani arada düşünsel anlamda da dinlendiğin çok fazla bir yer yok. Çok dolu bir içeriği var dolayısıyla. Yapısının, dramaturjik yapısının da dolu bir içeriği var.
1: Bir piyaniste sormak yerine sana sorayım. Bazı eserlerini dinlerken, yani hani o bölümler nasıl çıkıyor?
0: Evet.
1: Gerçekten zor mu, yoksa şovu iyi mi? Mesela 3. piyano konçertosunun son bölümü, final.
0: Evet, şov
1: Finale
0: tabii. Evet.
1: geçiş. Bu
0: Bravo.
1: çılgın çılgın bir bitiş ve
0: Evet.
1: muazzam bir tempo.
0: Evet.
1: Piyanistin artık ellerinin asla görülmediği bir
0: Evet.
1: performans içerisinde. Bu bir teknik zorluk mu, yoksa çok ciddi güzel bir şov mu?
0: Vallahi bence ikisi de var. Teknik olarak tabii ki çok zor ama şov bunun bir parçası çünkü Prokofiev böyle bir karakter. Başında hiperaktif dedik ya. Ya Mozart gibi bir adam aslında Prokofiev. Bir dahi, bir çocuk dahi. Yani.
1: Walt
0: Evet.
1: Disney şeyde Amerika'da yaşarken Rusya bestecilerine diyor ki mutlaka geri gelin. Biz size her türlü desteği vereceğiz. Turne
0: Evet.
1: sözü vereceğiz filan.
0: Ve film
1: Büyük
0: müziği
1: bir
0: yazın. Evet.
1: baskı var. Fakat orada film müziği yazması için,
0: Evet.
1: kalması için Los Angeles'ta kendisine inanılmaz tekliflerde bulunuluyor.
0: Evet.
1: Ama iki oğlu Rusya'da olduğu için dönmez isteği ağır basıyor
0: Öyle mi
1: bestecide.
0: yoksa Prokofiev acaba maddi kazancın daha yüksek olacağını öngördüğü için mi döndü Rusya'ya da
1: Öyle
0: diye
1: olsa
0: soruyorum kendime.
1: Amerika'da
0: Ha.
1: çok büyük para teklif edildi ama
0: Evet.
1: kalmadı. Amerika herkese çok büyük para teklif etmez. Demek ki hem de hani
0: İlginç bir
1: Disney
0: bilgi. Evet.
1: prodüksiyonlarında besteler yapsın diye. Onun o dinamik, çocuksu, enerjik
0: Tabii,
1: yapısı
0: tabii, tabii, tabii, tabii.
1: keşfedildi ve
0: Evet.
1: çok büyük paralar verilmesine rağmen
0: İlginç.
1: döndüğüne göre öyle çok da...
0: Bak Fransa'da başarılı olamadı.
1: Evet, Paris sürgün yeri olarak zaten söyleniyor besteci için.
0: Evet.
1: Yani
0: Değil mi? Mutlu olamadılar
1: Paris'te
0: orada. Mutlu
1: sürgündeydi
0: olamadılar.
1: diyor
0: Doğru.
1: bazı kayıtlar.
0: Evet.
1: Amerika için demiyor ama
0: Evet.
1: Döndükten sonra da tabii orada bir başka trajedi bu
0: Almanya'da
1: sefer.
0: Da yaşadı galiba, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Bir de Almanya olması lazım. Çünkü Amerika, Fransa

0: bir de Almanya'da galiba. Orada da iyi iş yapamadı. Ve tabii dönemin Rusyası aslında orada çok daha üretken olacağını, aslında üretken de oldu ya. Yani operaları nedir yani? Çok büyük eserler. Savaş ve Barış ne kadar büyük bir,
1: Ne kadar güzel
0: majestik bir
1: eserleri var.
0: başyapıt. Çok
1: Hani
0: fazla evet.
1: Prokofiev desek müzisyenlerin dışında dinleyiciye Prokofiev desen acaba Romeo Juliet'in dışında kaç eserini çalar? Bir
0: Evet.
1: iki tane film müziği var. Korkunç
0: Doğru.
1: Yılan'la Alexander Nevski.
0: Nevski,
1: Her
0: evet.
1: şey bir tarafa başlı başına
0: Büyük işler
1: olağanüstü
0: ya,
1: büyük
0: çok büyük
1: eserler.
0: işler,
1: Evet,
0: evet.
1: büyük eserler.
0: Dinleyicilerimiz evet, yani çok özel, çok büyük bir besteciyi dinliyoruz dediğim gibi. Yani bir tanrısal yeteneğin bahşedildiği adeta bir Mozart gibi. Mozart'tan bence aşağı kalır hiçbir yönü yok yeteneğinin, Prokofiev'in. Şimdi birinci senfoniyi dinleyeceğiz, pardon, beşinci senfoninin birinci bölümünü dinleyeceğiz. Bu bölümde dikkat çekmek istediğim bir husus var, o da şu. Bu senfoni bir savaş senfonisi diyebiliriz. Savaşı her ne kadar anlatmasa da insanlık ruhunu savaşın içinde, savaşın sonrasında, savaş esnasında, savaş kavramsalıyla birlikte insan ruhunu yücelten bir senfoni olarak, insan ruhunu yüceltmeyi amaçlayan bir senfoni olarak kendisi tanımlamış. Fakat burada bir savaş mekaniği var. Bunu da birinci bölümde duyacağız. İlk tema biliyorsun, yavaş, derin, insanlığın sesi. İnsanlığa atfen belki de dinleyebileceğimiz o güzel tema. Birinci bölümün sonunda çok mekanikleşen bir yapının içinde yer alacak. Bu da adeta bir savaş mekaniği, bir savaş makinası gibi düşünmek lazım. Yani oradaki tabii ki büyük bir kıyamet tabii ki oradaki savaş. Ve bu bir
1: Muazzam, evet ya.
0: mekanizma. Değil mi? Bir savaş bir mekanizma yani. Dolayısıyla birinci bölüm bana hep birinci bölümün gelişmesi bana hep o savaş makinesini canlanıyor gözümde. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?
1: Efendim, yorumumuz Maurice Jansons yönetiminde Leningrad Filarmoni Orkestrası'nın İngiltere'ye yaptığı, adaya yaptığı bir turnede o dönemin ünlü kayıt mühendislerinden bir tanesi alıyor orkestra ile şefi Dublin'de bu eseri, özellikle kaydolmalı bu eser mutlaka bu yorum diyor ve bir yorum ortaya çıkıyor, bir kayıt oluyor, özel bir kayıt dinleyeceksiniz. Maurice Jansons Leningrad Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor.

0: Prokofiev Senfoni 5 birinci bölüm. Savaşın bütün kaosu, acısı kendini dile getirmiş bu bölümde. Ne dersin Cem?
1: Evet, kesinlikle öyle, ama dediğim gibi burada bir savaşı bir mekanizma olarak duyma. Bu devasa bir yapı savaş. Yani hiç durdurulamaz bir yapı. Bir ordunun yürümesi, bir filonun harekete geçmesi, ölüm için, yıkım için kesin alınmış bir karar. Geri dönülmez bir karar, sorgulanamaz bir karar. Ve bu savaşı korkunç hale getiren şey bu sanıyorum. Değiştirilemez olması. Yani adeta bir kurşunun tabancadan çıkması gibi. Artık bir daha geri dönmeyen ve tek bir hedefe. Var olmak ya da olmamak. Yani sonunda sadece bu var. Müzikte bunu duyuyoruz işte. Yani bu var müziğin içinde. Böyle bir yapı var. Bir fabrika gibi. Durmayan bir fabrika. İnşa edilmemiş ama olmasına karar verilmiş, hedef gösterilmiş bir fabrika gibi savaş. İlginç bir şey, tarafları olan bir şey savaş. Dolayısıyla içinde mutluluk yok. Zafer de aslına bakarsan, zaferin içinde mutluluk yok. Zaferin içinde yorgunluk var, hüzün var, kayıp var. Yani kayıplar üzerine kurgulanmış zaferler var. Yani bunları niye söylüyorum? Müziğin, müzik felsefesinin, tonalitenin işlediği

0: ilham aldığı, beslendiği kavramlar bunlar. Eğer bunu bir savaş senfonisi olarak niteleyeceksek.
1: Ne
0: Ama bu
1: kadar
0: bir...
1: kötü bir beslenme şekli ama yani bir
0: Evet.
1: bestecinin şimdi Prokofiev'in Ivanova'da oturup masa başında bunları notaya geçirirken her bir nota esnasında belki bir kişi ölüyor. Şu anda kuzeyde savaş var, Türkiye'nin kuzeyinde ve
0: Maalesef, evet.
1: her iki taraftan net 30 bin ölü deniyor.
0: Evet.
1: 30 bin
0: Evet.
1: bir ona
0: Korkunç.
1: yaklaşan sayıda da sakat kalan insanlar. Bugünkü savaş teknolojisinde o
0: Evet.
1: sakatlıklar geri dönüşümsüz, engelli hale getiren sakatlıklar düşün.
0: Kalıcı.

0: travmalar, ruhsal olarak da travmalar. Sadece fiziksel olarak değil,
1: Evet.
0: bıraktığı ruhsal olarak tinsel travmayı düşünebiliyor
1: Düşün,
0: musun?
1: sen
0: Evet.
1: bestecisin ve şimdi eline alıyorsun kalemi, yazacaksın. Nasıl bir
0: Evet.
1: duygu? İşte Prokofiev 5'in birinci bölümünde bu var. İkinci bölüm bir şikerso.
0: Peki.
1: Bir şikerso ama tam bir Prokofiev.
0: Sana bir sorum var. İkinci bölümü komik buluyor musun? Komik der misin ikinci bölüm için?
1: İkinci bölüme birinci bölümden sonra komik diyemiyorum. Yani
0: Peki,
1: birinci
0: peki.
1: bölüm olmasaydı
0: Evet.
1: derdim ki
0: Derdin.
1: çok
0: Evet,
1: keyifli,
0: bravo.
1: neşeli, komik derdim ama birinci bölümde o savaşın o atmosferini verdikten sonra bir besteci Prokofiev bu bölümü komik yazamaz. Yani
0: Ama
1: komik
0: bir...
1: düşünceyle yazmamıştır.
0: Evet, ama şöyle çok ilginç bir şey. Aslında komik tınlayacak bir bölüm dinleyeceğiz birazdan.
1: Evet,
0: Ha?
1: evet.
0: İronik tınlayacak bir bölüm. Burada tabii acı bir, yani komedinin getirdiği bir gülümsemeyi düşünelim. Ama bu bir komedi gülümsemesi değil. Bu acı bir gülümseme. Çok ironik bir gülümseme var bu bölümde.
1: Müzik tarihinde Prokofiev analizi yapan yazarlar şunu diyor. Prokofiev'in 5. senfonisi aslında o 1. bölümdür. Çünkü 1.
0: Evet.
1: bölüm özgün bir bölümdür diyor.
0: Doğru.
1: Diğer bölümlerde bestecinin daha önceki
0: Doğru.
1: yazdığı
0: Doğru.
1: parçaların
0: Doğru. Evet,
1: oluşturulmasından olduğu
0: öyleymiş.
1: için bir
0: Evet.
1: anda atmosfer değişmiştir
0: Evet.
1: diyorlar. Şimdi dinleyelim istersen 2.
0: Valla
1: bölümü.
0: başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Bak, ikinci bölümdeki benim vurgulamak istediğim şey şu. Savaşla başladık ya birinci bölüm. Bence o kadar kopuk değil birbirinden bölümler. Biraz ben önemli bağlantıları var. Şöyle, eğer savaştan bahsediyorsak, savaşın bir mekanizma olmasından bahsettik. Savaş insana ne yapar sorusunu ben soruyorum burada. Savaş insanı bazen de delirtir. Değil mi? Ruh sağlığını bozar ve delirtir insanı. Burada biraz o deliliği görüyorum ben. O yıkım içindeki o insanın doğal yaşamla, doğal rutinle, insanlıkla bağının kopması, ipinin koparcasına hiçbir içsel dünyaya ait olmaksızın bir delilik hali. Çok grotesk danslar var içinde. Acı bir gülümseme var. Bence bir yine bunu savaşla ben örtüştürüyorum, bilmiyorum, dinlerken savaşın
1: Bakalım
0: insanı
1: dinleyiciler
0: delirtmesi. Hadi
1: örtüştürecek.
0: bakalım.
1: Hadi
0: Hadi
1: dinleyelim.
0: bakalım.

0: Evet. Komik mi, çılgın mı?
1: Evet.
0: Gerçekten
1: İronik daha
0: çok
1: doğrusu,
0: çok
1: evet,
0: çok
1: ironik.
0: çok pırıl pırıl bir yorum, çok iyi tabii ama eser de kardeşim, yani Gergiev'in dediği kadar var yani, çok farklı.
1: Evet, yani canlı dinlemeli bu eseri. Herkes hayatında bir kere olsun iyi bir konser salonunda, iyi bir
0: Evet,
1: orkestradan
0: kesinlikle.
1: bunu böyle oturup soluksuz canlı başından sonuna dinlemeli. Yani bölümler dediğim gibi benim için birbirine bağlı bu senfonide. Ben dramaturjik olarak hepsini içimde bir yere oturtuyorum. Yani dinlerken bağlı dinliyorum hepsini birbirine. Yani ikinci bölümle birinci bölüm, benim için ikinci bölüm birinci bölüme bağlanıyor. Şimdi yavaş bölüm de yine buraya bağlanacak. Bilmiyorum, hepsinin bence bir kurgusu olduğunu düşünüyorum. Bak, Prokofiev bir de yenilikçi bir besteci. Dönemine göre çok yeni işleri olan bir besteci. Şöyle bir şey diyor: etrafımdaki birçok insan müziğin nasıl yazılması gerektiğini çok iyi bildiğini düşünüyor diyor. Dönemi düşünelim, 20. yüzyılın ortasına geldik. Bu dönemde müzik tarihinde şöyle çok önemli bir şey oluyor: Debussy armoniyi değiştiriyor, Stravinsky ritmi değiştiriyor, Schönberg tonaliteyi değiştiriyor. Yani artık geleneğin her yerinden çekiyorlar, parçalamak üzereler bir şeyi. Tam bu dönem içine oturtmak lazım Prokofiev'e. Çok yenilikçi bir müziği var. Sonra da diyor ki, ben böyle düşünenlerin çoğunun geçmişin gölgesinde yaşadığını hissediyorum. Müziğin daha sert, daha canlı, daha hareketli olması gerektiğine inanıyorum. Dinleyiciyi rahat bırakmak istemiyorum, onu uyandırmak istiyorum. Eğer yeni bir şey söylemeyeceksem neden beste yapayım diyor.
0: Bunları söylediğinde 7. senfoniyi
1: Muhtemelen. Güzel.
0: yazmamıştı
1: Aynen.
0: herhalde. Çünkü
1: Evet.
0: 7 ile birlikte bu söylediklerinin hepsini
1: Evet.
0: 7'de
1: O artık
0: kaleme
1: olgunluk
0: al.
1: baş.
0: Evet,
1: Evet.
0: orada bir
1: Başka bir olgunluk
0: özlem,
1: var.
0: belki bir nostalji yaşa. 7'yi de yapalım bugün.
1: Yap,
0: Yapalım.
1: kuşkusuz yapacağız.
0: 7'yi de
1: Kuşkusuz
0: yapalım bir gün.
1: yapacağız. Evet, böyle bir besteci Prokofiev dediğim gibi. Şimdi aynı kurgunun içine geri dönelim istersen. Ben tabii burada kendi kişisel hissiyatımı hepinizle paylaşıyorum. Birçok insanda uyandırdığı imgeler çok farklı olacaktır. Fakat dediğim gibi bunu kendi içimde temellendirebiliyorum. Nasıl temellendirebiliyorum? İşte Prokofiev'i tanıyarak, müziğini bilerek, dönemini anlayarak. Bunlar bize çok güzel anahtar noktalar veriyor. Geldik 3. bölüme, senfoninin kalbine geldik. Burası tabii, bu çok güzel bir bölüm,
0: Meditasyon.
1: meditasyon bölümü. Burada da benim hep, ya benim hissiyatım şudur: yaylıların bir müzik cümlesi bir yere gider ya, bir tırmanır, bir şey anlatacaktır. Genişler, büyür, bir tırmanışı vardır bir müzik cümlesinin. Bir iletişimde olduğu gibi her cümlenin bir
0: Evet.
1: gidişi, bir yolculuğu vardır. Müzikte de bu böyle. Şimdi bu yavaş bölümde yaylı sazların cümlelerinin gittiği bir yer var. Ve bu hep kırılan bir yer. Sona varmayan. Bir yere gider, gider, gider fakat kırılır. Sonra tekrar başlar. Bir yere gider ve kırılır. Yine savaş konteksi içine, savaş ve insan, yıkım ve insan konteksi içine oturttuğumuz zaman bir yere varamayan cümleler. Kırılan, dizlerinin üstüne çöken.

0: boyun eğen, başını kaldıramayan insan.
1: Bir yazar şey diyor, uzun ve kıvrımlı bir müzik diyor.
0: Çok iyi.
1: Yani
0: Evet.
1: Ama ben ona
0: kıvrılmış.
1: burma kadayıf bu kadar güzel, bu
0: çok
1: kadar
0: güzel.
1: güzel.
0: Benimle örtüşüyor. Kıvrılmak burada çok önemli
1: Evet.
0: bir kelime. Ben kesinlikle boyun eğen ve tekrar kalkmaya çalışan ve tekrar dizlerinin üzerine çökertilen ve tekrar kalkmaya çalışan bir insan.
1: Aslında
0: Evet.
1: birinci bölümdeki o kaostan sonra 2'de bir keyifli bir an
0: Evet.
1: parantez içinde,
0: Evet.
1: sonra birdenbire tekrar dönüp sorgulama, meditasyon,
0: Evet. Evet.
1: o
0: Evet.
1: dolambaçlı yollardan geçen bir müzikle karşı
0: İçsel
1: karşıya.
0: sorgulama kesinlikle. Evet.
1: Hemen dinleyelim.

0: Prokofiev 5. senfoni 3. bölüm ve sıra geldi 4'e. 4'le 4'ün süresi ve bizim konuşma süremizi de katarsak zannediyorum tümünü veremeyeceğiz dinleyicilerimize sevgili Cem'i.
1: Peki olsun. Bence yine Prokofiev'in kilit noktalarından bazı güzel detayları dinleyicimize verdik diye düşünüyorum. En azından bu senfoniyi anlamak adına.
0: Bir konuyu gündeme getirerek sözü sana vermek istiyorum. Onun üstüne de konuşursun mutlaka. Şimdi Prokofiev ülkesinde yenilikçi müzik yapmaya yöneldiği için Batı'da o dönemin Sovyet Rusyası çok prestij kazandı.
1: Evet.
0: Yani yenilikçi müzik yapan bir bestecisi var.
1: Evet.
0: Fakat yöneticiler aynı fikirde değildi.
1: Değil.
0: Yani Rusya'nın içerisinde.
1: Aynen, maalesef.
0: Evet. Yöneticiler aynı fikirde değildi. Dolayısıyla
1: evet.
0: Prokofiev'i dinlerken ya da yorumlarken
1: evet.
0: Bu bestecinin çok yoğun bir politik baskı altında olduğu,
1: evet.
0: Yoğun bir şekilde etkisi altında kaldığını da unutmamak gerekiyor.
1: Evet, bak bu çok önemli bir şey. Yani devletin o dönemin otoritenin diyelim bir
0: evet.
1: sanat politikası var. Otoriter yönetimin bir sanat politikası var. Bu tabii ki dayatmacı bir yapısı var bunun. Fakat ya, dayatmacı derken bir ideolojisi var otoritenin. Bu ideoloji evet. de şu.
0: Kültür politikası
1: halk,
0: var.
1: Kültür evet. politikası var. Bu da şu. Yani halka kültürel ve manevi anlamda ne aşılamalıyız? Bu sorunun cevabı insanı, Rus kültürünü, Rus kimliğini, efendime söyleyeyim, Sovyet ruhunu yüceltecek, bu onur verecek, motive edecek bir şey olmalı onlar için sanat, kuşkusuz.
0: Evet.
1: Şimdi Prokofiev ne diyordu az önce okuduğumuz şeyde, cümlesinde? Ben insanı değiştirmek istiyorum diyor. İnsanı sarsmak istiyorum.
0: Yani bu politika tam Prokofiev'e göre yani.
1: Aynen. Yani tam aslında bu ideolojinin karşısında duruyor.
0: Evet, evet.
1: Sanat da böyle bir şeydir. Yani bu sadece besteci için değil ki, sanat kapı kırar. Yani sanat kapı açar, kapı kırar sanat. Yani sanat olmayanı söylemeye çalışır. Yani bu politik olması anlamında söylemiyorum. Bir şey değiştirmeye çalışır sanat. Sadece müzik değil, sanat bunu yapar. Sanat hoşa gitmek üzerine değildir yani. O bu da vardır işin içinde
0: yani
1: ama her şey vardır.
0: Bir sanatçı ideolojik baskıya almak aslında korkunç bir şey. Yani onun üretimini, düşüncesini,
1: evet.
0: önce düşüncesini sonra üretimini baskılamak
1: evet.
0: ve yaratının önüne geçmek.
1: Evet.
0: Bunun adına da kültür devrimi deniyor.
1: Doğru.
0: Nasıl kültür devrimi bu? Yani çelişkilere bakar mısın?
1: Vallahi sanatçıya şöyle bak, sanatçıya sipariş verilir. Diyelim en fazla. Verdiğin bir siparişin bazen konusunu da belirleyebilirsin. Amacını belirleyebilirsin. Sanatçıyla konuşabilirsin. Ama tarih boyunca bunu görüyoruz ki, bu programda da gördük, konuştuğumuz her besteci de hayatlarının acı bir gerçekliği olarak içine sığmadıkları, içinden çıkmaya çalıştıkları bir dünya olduğunu görüyoruz. Bu tüm bu bestecilerin ortak bir noktası var. İçlerinden yırtmak istedikleri bir koza. İyi konuşuyoruz her programda aslında bakarsan, değil mi?
0: Evet.
1: O kozayı tanımlamaya çalışıyoruz. Kimisi yırtabildi diyoruz. Kimisi sadece elini çıkartabildi diyoruz. Kimisi
0: yenildi.
1: Kozayı yaktı diyoruz.

0: Neler nerede var?
1: Vesaire lafı çok uzatmadan Prokofiev'e geri dönelim. Çünkü yine güzel bir final bölümü dinleyeceğiz. Bu final bölümünde de bence soracağımız soru şu. Madem bir insanlık ve savaş senfonisi dinlediğimizi düşündük. Bunun sonu bir zaferle mi bitiyor? Dediğim gibi bunun bu son cümle ne? Vardığımız yer neresi? Değişik bir final bölümü. Bir dediğim gibi bir şey yüksek bir dağın zirvesine bayrak çakan bir gurur olmayan ama çok pozitif, çok insani bir neşeyle, pozitif sonuçla savaştan bile uzak çok değişik bir yere götürecek bizi. Bu
0: Dinleyelim.
1: bölüm dinleyelim.

0: Evet, tümünü vermeyi çok isterdik ama süremiz yetmedi sevgili dinleyenlerimiz. Böylece programımızın sonuna geldik. Bugün Cemican Deli Orman'la birlikte Prokofiev'in 5. senfonisinin analizini yapmaya çalıştık sizlerle. Maris Yansons, Leningrad Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. Ve hem Prokofiev'i evet, hem de bu özel senfoniyi anlatmaya çalıştık.
1: Evet, ben tabii ki yine bir özel tavsiyeyle bitirmek istiyorum. Mutlaka bu senfoniyi, bütün işlediğimiz senfonileri iyi bir canlı performansla takip etmeli. Yani güzel bir turistik seyahat öneriyorum dinleyicilerimize. Yani bir orkestrayı takip edip eseri seçip onun için o yolculuğa çıkmak. Umarım bunu yaparlar. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Jean Sibelius. Müziğini doğa, zaman ve varoluş üzerinden değerlendirdiğimizde yapıtlarındaki betimlemelerin sadece doğa üzerine olmadığını görür, özellikle de ülkesi Finlandiya'nın orman, göl ve mevsim değişimlerini adeta partiturlarından okuruz. Bu açıdan onun müziği insanla doğa arasındaki romantik bir dünya görüşünü yansıtır. Müziğindeki gelişim ani kontrastlarla değil, canlı bir organizmanın büyümesi gibi gelişir. Finlandiya'nın bağımsızlık mücadelesi döneminde yaşadığı için Sibelius'un çalışmaları ulusal kimlik fikirleriyle de bütünleşir. Yapıtlarını bir halkın özgürlük arzusunun sanatsal ifadesi olarak da yorumlamak gerekir. Senfonileri klasik müzikteki geleneksel giriş, gelişme, sonuç mantığından farklı işleyebilir. Müzikal anlatım sanki belirli bir hedefe kilitlenmez. Bunun yerine doğal bir süreç içinde ortaya çıkar. Bestecinin bu tarzı da bizi döngüsellik ve dönüşüm düşüncesine götürür. Geç dönem eserlerinde ise gereksiz gördüğü unsurları ayıkladığını fark ederiz bestecinin. Daha azla daha çok söylemek fikrine yaklaşır. Yani özün biçimden daha önemli olduğu düşüncesi hakimdir. Müziğinde insanın doğa karşısındaki yalnızlığı ve daha büyük bir bütünün parçası olma duygusunu işlerken hem yalnızlık hem de aidiyet duygusunu bir arada bulur. Bu nedenle yapıtları insanın evrendeki yerini sorgulayan zengin bir alan sunar. Doğa ile bütünleşme, ulusal kimlik arayışı, organik gelişim fikri ve özcü bir estetik sunar dinleyiciye. Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunun daha başında keman sisin içinden çıkıyormuş duygusu uyandırır. Solist kendi iç dünyasında yolunu ararken adeta içsel bir mücadele ortaya koyar. Besteci konçertonun ilk bölümündeki uzun çizgiler ve geniş boşluklarla bir atmosfer yaratır. Sevgili dinleyiciler, burada şu soruyu düşünmeden geçemezsiniz. Müziğin öznesi insan mıdır, yoksa insanın içinde bulunduğu doğal dünya mı? Kemanı doğaya karşı duran bir birey gibi değil de doğanın içinden yükselen bir ses gibi duyarız. Zor bir konçertodur, ancak gösterişli bir virtüözlüğü amaçlamaz. Yapıttaki teknik zorluk amaç değil, sadece ifade aracıdır. Evet sevgili dinleyiciler, Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinleyeceksiniz şimdi. Anne-Sophie Mutta'ya Andre Previn yönetimindeki Staatskapelle Dresden eşlik ediyor.

Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinlediniz. Anne-Sophie Mutta'ya André Previn yönetimindeki Staatskapelle Dresden eşlik etti. Jean Sibelius, Opus 56 Re minör iç sesler başlıklı yaylı kuartetini 1909 yılında yazar. Bestecinin olgunluk döneminin merkezinde yer alan yaylı dördül adını 3. bölümden alır. Burada aniden durulan müzik, dış dünyanın değil, insan ruhunun en gizli seslerini duyumsatır. Çünkü Opus 56 kuartetin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sessizliğin kullanımıdır. Sibelius sadece notaları yan yana getirmez, aralarındaki boşlukları da kullanır. Bu da bize şu düşünceyi çağrıştırır. Anlam söylenende değil, söylenemeyende de bulunur. Bestecinin bu yaklaşımı 20. yüzyıl modernizminin önemli özelliklerinden biri haline gelecektir. Kısaca Opus 56 yaylı kuartet, insanın iç dünyasına yapılmış müzikal bir yolculuktur. Burada müzik neredeyse zamanın dışına çıkar. Ne ileri ne geri bir hareket içindedir. Sanki düşüncenin kendisi müziğe dönüşmüştür. Siz ne dersiniz? İnsan kendi iç sesini gerçekten duyabilir mi? İşte Sibelius buna kesin cevap vermez. Sadece size o alanı açar. Opus 56 İç Sesler başlıklı yaylı kuartetin 2, 3 ve 4. bölümlerini dinleyeceksiniz. Yeni Helsinki Kuartet seslendiriyor.

Sibelius'un Opus 56 İç Sesler başlıklı yaylı kuartetinin 2, 3 ve 4. bölümlerini dinlediniz. Yeni Helsinki Kuartet seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz ben Deniz Nunan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Radyo 3. TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlere Alman barok dönem bestecilerinden Georg Philipp Telemann'ın eserlerinden örnekler sunacağız.

Georg Philipp Telemann'ın sofra müziği eserlerinden iki flüt, yaylı çalgılar ve sürekli bas için mi minör süitini Aryon Barok topluluğu seslendiriyordu. Enstrümantal müzik alanında döneminin en tanınmış bestecilerinden

Georg Philipp Telemann'ın Germanicus operasından Remembranza Crudel başlıklı aryayı mezzo-soprano Ann Hallenberg, Ricardo Minas yönetimindeki Il Pomodoro topluluğunun eşliğinde seslendiriyordu. Telemann, şüphesiz döneminin en üretken bestecilerinden biri olarak tüm Avrupa'ya ün salmış bir otorite olarak görülüyordu. Bestecinin konçertoları ağırlıklı olarak 4 bölümlü Fransız stili konçertolara yakınlık gösterse de zaman zaman 3 bölümlü İtalyan stili konçerto şemasını da kullanıyordu. Bu yönüyle eklektik olduğu yönünde sıklıkla eleştirilen besteci, tüm bunlara rağmen birbirinden değerli eserler bırakmış ve galant, sonra da erken klasik dönemin temellerini atmıştır. Şimdi bestecinin flüt, keman, violonsel, yaylı çalgılar orkestrası ve sürekli bas için La Majör konçertosunu New York Barok topluluğunun yorumuyla dinleyelim.

0: Georg Philipp Telemann'ın flüt, keman, violonsel, yaylı çalgılar orkestrası ve sürekli bas için La Majör Konçertosunu New York Barok Topluluğu'nun yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan

Taner Efe Çatır'ın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Tamer Adanalı.
1: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün Geçit'te vampir sinemasının en unutulmaz yapımlarından birine uzanıyoruz. 1994 yapımı Vampirle Konuşma filmine. Anne Rice'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, gösterime girdiği dönemde yalnızca gotik atmosferiyle değil, oyuncu kadrosu ve müzikleriyle de büyük bir ses getirmişti. Filmin yönetmen koltuğunda Neil Jordan oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Brad Pitt, Kristen Dunst, Antonio Banderas ve Kristen Slater gibi isimler var.
2: Özellikle Tom Cruise seçimi o dönem çok tartışıldı. Çünkü birçok kişi onun Lestat karakteri için fazla Hollywood yıldızı olduğunu söylüyordu. Öyle buluyorlardı Tom Cruise'u. Ama film gösterime girdikten sonra performansı büyük ölçüde fikir değiştirdi. Brad Pitt'in canlandırdığı Louis karakteri ise filmin duygusal merkezlerinden biri aslında. Çok önemli çünkü klasik vampir filmlerindeki güçlü ve saldırgan figürlerden farklı olarak burada daha kırılgan, vicdanıyla mücadele eden ve insani tarafını kaybetmek istemeyen bir karakter görüyoruz.
1: Evet, Louis bir bakıma masum bir vampir. Yani aklımıza böyle bir imaj getiriyor. Yaşamak istiyor ama bunun bedeliyle de başa çıkamıyor. Belki de bu yüzden film boyunca en insani karakterlerden biri gibi duruyor. Kristen Dunst da bu filmde çok başarılı. O bir büyümeyen çocuk vampir. Ve çok dikkat çeken bir genç oyuncu. Hatta bu rolüyle, Claudia rolüyle de Altın Küre'ye de aday gösterilmişti o zaman. Filmin müzikleri ise Elliot Goldenhall'a ait. Goldenhall bu çalışmasıyla hem gotik korku atmosferini hem de karakterlerin iç dünyasındaki melankoliyi gerçekten çok güçlü bir şekilde bir araya getirmiş.
2: Evet, film modern bir şehirde başlıyor. Genç bir gazeteci gece vakti gizemli bir adamla röportaj yapmak üzere buluşuyor. Ancak kısa bir süre sonra karşısındaki kişinin sıradan biri olmadığını anlar. Çünkü Louis adlı bu adam 200 yıldır yaşayan bir vampir. Ve film boyunca Louis karakteri kendi hikayesini anlatmaya başlar. 18. yüzyıl New Orleans'ında gidiyoruz bu arada biz filmde. Kaybettikleriyle yaşamaya çalışan genç bir adamın Lestat adlı karizmatik ama tehlikeli bir vampirle karşılaşmasını izliyoruz.
1: Ama vampirle konuşmayı farklı yapan şey yalnızca gotik atmosferi değil. Çünkü burada vampirler yalnızca korkutucu yaratıklar değil, böyle vicdan taşıyan, yalnız kalan, zamanın ağırlığını hisseden güçlü karakterler. Belki de filmi bu kadar etkileyici yapan şey tam burada başlıyor. Çünkü vampirlik burada bir güç gibi değil, böyle uzun ve yorucu bir mahkumiyet gibi anlatılıyor.
2: Evet, üstelik karakterlerin yaşadığı sorunlar da çok insani. Yalnız kalma korkusu, ahlaklı arzular arasında sıkışmak, sevdiklerini kaybetmek gibi. Ve tabii Claudia karakterinde gördüğümüz o hüzünlü durum. Bir çocuğun bedeninde sonsuza kadar yaşamak zorunda kalmak. Beden büyümüyor ama ruh büyümeye devam ediyor. Bu yüzden Claudia karakteri filmin en unutulmaz taraflarından

iliklerinde yoğun bir şekilde hissediliyor. Evet, şimdi geçitte Goldenal'ın vampirle konuşma için bestelediği bu etkileyici müziklere birlikte kulak verelim.

0: Elliot Goldenhall'ın Vampirle Konuşma film müziklerinden bölümler paylaştık. Bu albümde Liberame bölümü özellikle çok dikkat çekiyor. Çünkü başlığı bile filmin ruhuyla çok güçlü bir bağ kuruyor. Liberame Latince'de beni kurtar anlamına geliyor ve Katolik Requiem geleneğinde çok önemli bir yere sahip. Bir önemli bir dua metni bu. Requiem'lerde genellikle böyle ölüm, yargılanma, korku ve ruhun huzura kavuşma isteği gibi temalar vardır. Liberame'de insanın ölüm karşısındaki korkusunu ama aynı zamanda kurtuluş arzusunu taşıyan böyle çok güçlü metinlerden biri. Bu yüzden müzik tarihinde de pek çok etkileyici örnekleri var. Mesela Verdi'nin Requiem'indeki Liberame, neredeyse operatik bir çığlık gibi bir şey. Yine Andrew Lloyd Webber'in Requiem'inde gene benzer bir şekilde böyle huzursuz bir Liberame vardır. Böyle kabullenmez ölmeyi, bir direniş, bir arayış vardır hep. Tabii Mozart'ın Requiem'inde de çok güzeldir bölüm ama kendisi bitirmediği için Mozart Requiem'ini, hani Finer kendisi yazsaydı acaba nasıl bir Liberame yazardı, onu da hep merak edip duracağız.
1: Evet, işte belki de bu yüzden Liberame vampirle konuşmak için çok doğru bir seçim olmuş. Çünkü filmdeki karakterler de aslında bir kurtuluş arıyor. Sonsuza kadar yaşamak dışarıdan büyüleyici görünüyor ama içeride büyük bir yalnızlık ve sıkışmışlık hissi var. Bir anlamda vampirlik burada ölümsüzlükten çok bir esaret gibi algılanıyor. Çünkü ölmek istemiyorlar ama yaşamanın yükünü de taşıyamıyorlar.
0: Evet, çok korkunç bir yaşam biçimi. Vampirle Konuşma film müziklerini biz dinlemeye yine devam edelim.

0: Geçit'te bugün vampirle konuşmanın sinema ve müzik dünyasında dolaşıyoruz. Az önce Elliot Goldenhall'ın soundtrack albümünden seçmeler paylaştık. Ve ilginç olan şu, aradan geçen yıllara rağmen vampirle konuşma dünyası hala yaşamaya devam ediyor. Çünkü Anne Rice'ın yarattığı karakterler yalnızca korku sinemasının değil, modern popüler kültürün de güçlü figürlerine dönüştü.
1: Nitekim son yıllarda aynı roman bu kez de bir dizi olarak yeniden uyarlandı. 2022 yılında yayınlanmaya başlayan Interview with the Vampire dizisinin başrollerinde Jacob Anderson, Sam Raid, Eric Bogosian, Bailey Bass gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin müzikleri ise Daniel Hart imzası taşıyor. Hart burada klasik gotik orkestrayla modern atmosferik dokuları bir araya getirmiş.
0: Aslında dizinin ortaya çıkış nedeni de enteresan. Çünkü yıllar içinde vampirle konuşma yalnızca bir korku hikayesi olarak değil, kimlik, yalnızlık, aidiyet, arzu ve ölümsüzlük üzerine kurulu çok katmanlı bir anlatı olduğu için ilgi yoğunluğu her zaman devam etti ve dizi tam bu noktaya ağırlık vererek bir devam dizisi gibi, bir devam filmi gibi düşünüldü. Film tabii daha şiirsel, daha romantik bir atmosfere sahipti. Dizi karakterlerin bu sefer psikolojik dünyasına eğilen ve onları mercek altına alan bir yapıda.
1: Yani bir anlamda vampirleri izlemiyoruz, onlarla birlikte yaşamaya başlıyoruz. Özellikle Louis ve Lestat karakterleri arasındaki ilişki dizide çok daha detaylı işleniyor. Bir de dönemin duygusu var tabii. 1994 filmi daha klasik gotik estetiğe yaslanırken dizi bugünün anlatım diliyle ilerliyor. Bu yüzden genç kuşak izleyiciler için de yeniden güçlü bir karşılık buluyor.
0: Ya aslında çok iyi yapıyorlar bu. Genç kuşakla bizim kuşağımız böyle kültürel alanlarda ve sembolik filmlerde yakınlaşıp birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Yoksa kuşaklar arası kopma korkunç bir şey olabilirdi bu kadar dijital bir çağda.
1: Hem anlatım hem anlama dillerimiz çok farklı çünkü.
0: Evet, yani bu tür çalışmaların yapılmasını ben gerçekten çok önemsiyorum. 1994'ten 2022'ye çünkü çok büyük bir zaman değişimi var. Anlayış değişimi
1: kesinlikle
0: var. Şimdi Daniel Hart'ın Vampirle Görüşme dizi müziklerinden bir seçki radyolarınıza geliyor.

0: Necit'te bugün vampirle konuşmanın sinema ve müzik dünyasında dolaştık. Edward Goldenall'ın görkemli orkestral dünyasından Daniel Hart'ın modern ve atmosferik yaklaşımını uzanan farklı yorumlara birlikte uğradık. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adınalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya Büyükelçilerini kabul etti. Görüşmelerde Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 yeni Büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında düzenlenen Fahri Doktora töreninde yaptığı konuşmada anlaşmanın uygulanması için destek vereceğiz dedi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrailli bakanın bu nedenle seyahatini iptal ettiği belirtildi. Haberlerde Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olmasına rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. 7 ve 8 Temmuz günlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler ittifakın karargahı Brüksel'e çevrildi. NATO savunma bakanları yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantı öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü vurguladı. Türkiye'nin en uzun metro hattının yapımı tamamlandı. Yeni hatla Halkalı istasyonundan metroya binen bir kişi 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün ekonomik kalkınmadaki önemini vurguladı. Cevdet Yılmaz, "Sektör enflasyonla mücadele programımıza katkı sunuyor," dedi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türk firmalarının müteahhitlik alanındaki başarısına dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı şikayet üzerine İstanbul'da faaliyet gösteren bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimde açık olarak satılan ürünlerde ambalaj ağırlığı düşünmeden satış yapıldığı tespit edildi. İşletme hakkında idari yaptırım uygulandı. DARA ile ilgili düzenleme geçen yıl 11 Ekim tarihinde uygulamaya alınmıştı. Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı. Doğum gününü kutladıktan bir gün sonra hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Ece İrtem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu arkadaşları da katıldı. Yurdun büyük bölümünde 3 gün süreyle yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3 ila 4 derece azalacak, sel ve dolu yağışı riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 19 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

Memento Mori Mexico City, Depeche Mode'un 2025'te gelen konser albümü. Üstelik sadece bir konser albümü değil, ona eşlik eden belgesel havasındaki bir filmle aynı zamanda görsel de bir deneyim. Memento Mori Mexico City, popüler müzik tarihinin gelmiş geçmiş en iyi konser gruplarından birinin, yani Depeche Mode'un turneler tarihindeki yeni dönemini de başlatan işi aynı zamanda. Her şeyden önce gruptan Andy Fletcher'ın olmadığı ilk dünya turnesini belgeliyor. Malum Fletcher'ın ani ölümü, Depeche Mode'u hem albümler hem de turneler kariyerinde bambaşka bir döneme soktu. Alan Wilder'ın gruptan kopuşuyla 90'larda bir eksilen Depeche Mode, Fletcher'ın 2022'deki kaybıyla da sarsıldı. Hiç şüphesiz Wilder kadar bir müzik adamı değildi ama grup içi dengeleri bilen, kaynaştırıcı rolüyle sorun çözücü, para pul işinden de anlayan Depeche Mode kampının tabiri yerindeyse bilge adamıydı Fletch. Onsuz ilk turne kalanlar için zordu. Bir yanda profesyonellik, diğer tarafta duygular, hatıralar vardı. Merhaba, başlıyoruz.

0: Well, thank you very much. Good evening, Mexico City!
1: Yaşamla ölüm arasında dolaşan ama daha çok faniliği odağında tutan Memento Mori albümünden repertuarına aldığı iki parçasıyla sahneye çıkan Depeche Mode, gruptan Andy Fletcher'ın artık aralarında olmadığına inanmakta güçlük çeker gibi başlatıyordu Mexico City şovunu. Bu duygusal, koyu ve karanlık girişin ardından üzerindeki ölü toprağını atma zamanı gelmişti.

Sinemalarda gösterilen Fernando Frias'ın yönettiği M filmi Eylül 2023'te Meksiko City'deki Foro Sol stadyumunda verilen ve yaklaşık 200 bin Depeche Mode hayranının katıldığı 3 konseri belgeliyor. 2025'te çıkan Memento Mori Meksiko City ise bu filmin konser albümü. Meksiko City'nin seçilmesinde ölüm, öteki dünya ve insanın fani bir varlık olmasıyla ilgili Meksika geleneklerinde yer etmiş özel bir durumun olması tabii belirleyiciydi. Depeche Mode'un kurucu kadrosundan Andy Fletcher'ın ani kaybıyla sarsılan grubun tuttuğu yasını hayranlarıyla paylaşmak için daha uygun bir yer herhalde olamazdı.

0: Hocam!
1: Depeche Mode Memento Mori turnesine 15. stüdyo albümü ardından çıktı. Konserler 23 Mart 2023'te başladı. 8 Nisan 2024'te sona erdi. ...2022'de hayatını kaybeden Andy Fletcher'ın yer almadığı bu ilk Depeche Mode turnesinde grup 112 konser verdi ve yaklaşık 3 milyon hayranına seslendi. Sahnede artık sadece Dave Gahan'la Martin Elgore'dan ibaret kalsa da, resmi üye olmadan Depeche Mode'un neredeyse 30 yıldır ayrılmaz bir parçası haline gelen davulcu Christian Aigner'le, tuşularla basta Peter Gordino da sahnede grupla beraberdi.

Yarım asra yaklaşan kariyerinin farklı dönemlerinden bir repertuarla hayranlarının karşısına çıkan Depeche Mode, yeni parçalarını sahnede ilk kez seslendirirken artık klasikleşenlerle de tam anlamıyla coşturuyordu.

0: Memento Mori, Mexico City'nin ilk bölümü tamamlanmak üzere. Dave Gahan'ın mikrofonu grup arkadaşı Martin Al Gore'a bıraktığı Depeche Mode parçalarıyla.
1: Utakime!

0: Thank you.
1: Depeche Mode'un 2025'te gelen konser albümü Memento Mori Mexico City'den daha çalacaklarımız var ve hakkında daha söyleyeceklerimiz de. Eleştirilerimiz de olacak naçizane. Ama bunları gelecek programımıza saklıyoruz. O halde yeniden buluşuncaya kadar ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Şimdilik hoşça kalın.
0: The wonderful angelic voice of Mr. Martin Elgar. And of course, the wonderful Mr. Peter Gordina. And over here we have Mr. Christian Aigner.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Dünyanın dört bir yanından yıldızların yanında yeni isimler ve yarının favori şarkıları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerle. Açılışta Emmy ve Altın Küre ödüllü aktör Kiefer Sutherland, 29 Mayıs'ta yayınladığı albümü Grey ile hedefi listelerde zirveye ulaşmak. Radyolarınızda albümden çıkan ikinci tekli Goodbye California. Pop.

pop durak aynı zamanda bir aktör olan Kiefer Sutherland'la başladı. Bir aktris de olan Hilary Duff'la devam ediyor. Yine 29 Mayıs'ta çıkan 8 şarkılık mini albüm Mine. Listelere aday So Yesterday.

Grammy ödüllü rock müzik yıldızı Melissa Etheridge buradaydı. Bu yıl Mart ayında çıkan kariyerinin 17. stüdyo albümü Rise, Billboard listelerinde yerini aldı. Sözlerinde kendi imzası olan Don't You Want a Woman dinledik. Pop durakta Rota Avustralya. Dünya çapında 8 milyonu aşan albüm satışıyla ve etkileyici yorumuyla Telta Goodrum. Ülkesinde bir numara olan bu yılki Eurovision şarkı yarışmasına katılıp dördüncü olduğu tekli Eclipse.

Delta Goodrum'un ardından country müziği soft rock etkileriyle harmanlayan Grammy ödüllü yıldız Kacey Musgraves. Billboard listelerinde 3 numarada yer bulan yeni albüm Middle of Nowhere'den Loneliest Girl.

yorumuyla müstesna My Woman sample'ları eşliğinde Love Again. Radyolarınızda Dua Lipa vardı. Şimdi 2013 yılında kurulan İngiliz Neo Soul grubu Jungle. Onlar yeni albümleri Sunshine'ı yayınlamak için takvimlerin 14 Ağustos'u göstermesini bekliyor. Albümün hit adaylarından The Wave.

Belçikalı rapper Stromae'in 2013 yılında bir numara yaptığı Papa Ute, yeni yorum İsveçli prodüktör Mikael Dahici projesi My Key Is Mine'a ait.

Dünya turu İngiltere'de Jonas Blue. En yenisi dans listelerde bir numara adayı Girl. Hemen ardından 2023 yılında Sofia Nizau destekli Muwaki ile hit olan Brezilyalı DJ Zerp, Rita Ora destekli yeni şarkısı If It's Not Love'la burada olacak.

Pop durak Avustralya'da elektronik dans müzik yapan prodüktör Josh Fuvas, Alman Eurodance grubu Snap Cover'ı Rhythm is a Dancer.

Pop Durak'ta sınır yok, durak çok. Hollanda'ya uğruyoruz. Yese van der Heyden, Oğuzhan Güney ikilisi Another. Yeni çalışma 54 Ultra ile birlikte Talk to You.

Finalde pop grubu Black Cards kariyerli Bibi Rexha. Geçen hafta çıkan bir numara adayı albüm Dirty Blonde. Faithless klasiği Insomnia sample'ları duyacağız. Billboard dans listesinde bir numara olan New Religion'ı dinlerken.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından ben Deniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine merhaba. Sonny Rollins'in vefat haberinden sonra üzücü bir haber daha geldi caz camiası için. Sonny Rollins kadar ünlü değildi belki James Blood Almer ama onun

kadar etkili bir sanatçıydı. Caz ve avantgard blues sahnesinin sınır tanımaz vizyoner dehalarından biri olan Amerikalı gitarist ve vokalist James Blood Almer'ın 86 yaşında hayata gözlerini yumduğu duyuruldu. Bugün caz almana bu sıra dışı sanatçıyı anarak başlıyoruz. Ailesi ve yakın çevresinden yapılan açıklamaya göre uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı New York'ta bir rehabilitasyon merkezinde uykusundayken yaşama veda etti. Kendine has keskin gitar tonu, ruhen güçlü ama dağınık vokal tarzıyla tanınan Olmer, arkasında modern caz ve free funk akımlarını kökten değiştiren devasa bir miras bıraktı. 1940 yılında Güney Carolina'da dünyaya gelen Willie James Olmer, müzikal yolculuğuna çok küçük yaşlarda babasının eline tutuşturduğu bir gitarla başlamıştı. Gençlik yıllarında Pittsburgh ve Columbus gibi şehirlerde soul jazz ve funk gruplarında çalarak tekniğini geliştiren sanatçı, klasik kalıplara hapsolmayı ve her zaman reddeden ve buna hayatı boyunca sadık kalan bir müzisyen oldu. Geleneksel gitaristleri dinlemek yerine, burası ilginçtir, bu notu mutlaka belirtmek istedim, saksafon ve trompet sanatçılarını doğaçlama özgürlüğünden ilham alan Olmer, enstrümanını adeta bir üflemeli çalgı gibi düşünerek caz dünyasında eşine az rastlanır bir tanı arayışına girdi. 1970'lerin başında New York'a gelişi Olmer'in kariyerindeki en büyük kırılma noktası oldu. Burada efsanevi free jazz saksafoncusu Ornette Coleman ile tanışan sanatçı, Coleman'ın devrimsel nitelikteki harmonodik müzik teorisinin en sadık öğrencisi ve uygulayıcısı haline geldi. Ritmin, melodinin ve harmoninin aynı anda eşit özgürlüğe sahip olduğu bu anlayışı gitarına entegre eden Olmer, Coleman'ın ünlü Prime Time grubunun ilk elektrikli gitarist olarak adını tarihe yazdırdı. Sanatçının solo kariyerindeki ilk büyük başyapıtı 1979 yılında yayımlanan Tales of Captain Black isimli albüm oldu. Ornette Coleman'ın da saksafonuyla eşlik ettiği bu albüm, harmonodik konseptin caz gitar dünyasındaki en radikal manifestolarından biri kabul edilir. Keskin riffleri, çarpıcı dizonant tınıları ve hırçın sounduyla bu albüm, New York'un o dönem parlayan underground ve no wave deneysel müzik sahnesini derinden etkiledi. 1980 yılına gelindiğinde Rough Trade etiketiyle yayınlanan Are You Glad To Be In America, James Blood, Almer'ın adını küresel ölçekte duyuran bir diğer köşe taşı çalışması oldu. Albümün isim şarkısı, Afro-Amerikan kimliği ve Amerika'daki toplumsal sancıları sorgulayan politik alt metniyle dikkat çekerken, David Murray ve Oliver Lake gibi dönemin dev isimlerini bir araya getiren kadrosuyla serbest funk ritimlerinin doruk noktasını temsil ediyordu adeta. Bu girişin ardından bugün sanatçıdan ne dinleyeceğimizi de açıklayayım. Az önce adı geçen Are You Glad To Be In America şarkısının da yer aldığı benim çok beğendiğim, uzun yıllar önce keşfettiğim Odyssey albümünün tamamını dinleyeceğiz bugün. Zaten toplam 35 dakikalık bir albümdür bu. Konuşmaları kısa kısa aralara girmemek için uzun tutuyorum. Şimdi kısaca albümden bahsedeyim, sonra dinlemeye geçelim. James Blood Almer'ın 1983 tarihli Odyssey albümü, sanatçının sadece kariyerinin değil, modern avantgard caz dünyasının da başyapıtı ve imza albümü olarak kabul edilir. Columbia Records'tan çıkan albüm, harmonodik teorinin hırçın deneyselliğini kırsal delta blues hissiyle şehirli bir punk funk enerjisiyle organik şekilde birleştiren bir yapıttır. Müzik eleştirmenlerinin bu albüm için kullandığı avantgard bucket, yani avantgard bataklık bluesu tabiri albümün adeta karakterini özetler. Sanki soyut cazın dehası Albert Ayler ile blues ozanı Skip James, Mississippi deltasında bir araya gelip distorsiyonlu gitarla jam session yapıyormuş hissi uyandırır. Albümün en radikal tercihlerinden biri enstrümantasyonudur. Albümde bir bas gitarist yoktur mesela ve kadro tamamen sıra dışı bir üçlüden oluşur. Gitar ve vokalde James Blood Almer, elektrikli kemanda, evet yanlış duymadığınız, üçlünün bir enstrümanı elektrikli keman ve davulda Warren Bambo vardı. Bas gitarın yokluğunu bu albüm için özel olarak geliştirdiği unison akor sistemiyle kapatmıştı sanatçı. Gitarıyla aynı anda alt frekans bas yürüyüşlerini üstlenirken

ritim ve solları da körüklüyordu. Charles Burnham'ın vava pedalından geçirdiği adeta rüya gibi tınlayan sıcak kemanı ise Olmar'ın köşeli gitar sound'unu yumuşatarak albüme pastoral, neredeyse orkestral bir hava katıyordu. Dedikten sonra şimdi albümü ikiye bölerek dinlemeye geçelim. Sıralı gidiyoruz ve ilk parçamız Church olacak. Onu Little Red House takip edecek. Üçüncü olarak Love Dance gelecek. Ardından Are You Glad To Be In America ile ilk dört parçayı tamamlayacağız. Sonra yine burada buluşalım. Dinlemeye başlıyoruz.

Dinlediğimiz Church albümün açılış parçasıydı. Az önce anlattım, müziklerden önce. Free Jazz serbest doğaçlama pasajlarla başlar parça, ancak arkadan James Brownvari çiğ ve hipnotik funk groove'a evrilerek dinleyiciyi daha da içine çeker. Little Red House, Allmar'ın Muddy Waters esintili, hırçın ve samimi vokal tarzını en iyi gösteren köklü bir blues dehasına dönüştüğü şarkısıdır. Love Dance, doğru tınıları barındıran, tek nota sürekli tınısı efekti altyapısıyla albümün duygusal ve sinematik enstrümantal

şarkısıdır. Keman ve gitarın birbiri etrafında dans eden melodileri oldukça büyüleyicidir. Are You Glad To Be In America, sanatçının kendi marşını haline gelen bu şarkının büyük bir plak şirketi bütçesiyle yeniden kaydedilmiş, daha temiz ama alt metindeki o provokatif çocuk tekerlemesi havasını kaybetmemiş muazzam bir versiyonudur. Swing Things kapanış parçası uyumsuz jazz rock tınılarıyla düz ayak bir gitar boogie ritmi arasında gidip gelen adeta gitarist Sonny Sherrock'ın müziğine göz kırpan enerjik bir finaldir. Şu bir iki cümleyi de naklederek albümün kalan kısmını da dinlemeye geçelim. Odyssey albümü avantgard müziğin zor ve dinlenmesi imkansız olduğu ön yargısını yıkan bir albüm olmuştur. Deneysel müzik formlarının toprağın derininden gelen geleneksel caz ile bluzu bu kadar uyumlu içinde eritebilmesi gerçekten mucizevi bir başarıdır. Eğer James Blunt Almer dünyasına giriş yapmak istiyorsanız başlayacağınız en doğru, en kusursuz ve en zamansız istasyon kesinlikle tam da bu Odyssey albümüdür. Şimdi albümün kalan dört parçasını da dinleyelim. Önce Election gelecek. Onu albüme adını veren Odyssey parçası takip edecek. Please Tell Her ve Swing Things ile James Blunt Almer'dan dinleyeceğimiz, daha doğrusu albümden de dinleyeceğimiz son parça, son müzikler olacak. Başlıyoruz.

Bugün Caz Alman'ın kalan kısmında ne kadar süremiz kaldıysa artık size az önce dinlediğimiz Blood Almer'ın müziğiyle hiç de ilgisi olmayan genç bir Japon grubunu tanıtmak istiyorum. Genç dedim ama Tokyo Ska Paradise Orkestra ya da bilinen adıyla Skapara 1988 yılında, neredeyse 40 yıl olacak, perküsyoncu Asa Chang tarafından Tokyo'nun canlı sokak ve kulüp kültürünün içinden çıkarılan dünyaca ünlü bir Japon ska ve caz topluluğudur. Geleneksel Jamaika ska ritimlerini caz, rock, punk ve latin öğelerle harmanlayarak Tokyo Ska adını verdikleri kendilerine has, enerjik bir sound geliştirdi bu topluluk. Tarzlarının en belirgin özelliği dinamik üflemeli çalgılarla kurulan zengin enstrümantal altyapıların yanı sıra kendi üyelerinin vokalleriyle hem de Japon ve küresel müzik sahnesinden ağırladıkları ünlü konuk sanatçılarla ortaya koydukları çok yönlü müzikal yaklaşımdır. Grubun köklü diskografisi geçmişten günümüze evrimlerinin kanıtı gibidir adeta. 1990 yılında yayımladıkları ve ilk büyük hitleri olan Monster Rock'ı barındıran çıkış albümleri Skapara Töje ile Underground sahneden

Başarılarını World Famous ve Pioneers gibi albümler takip ederken yarım milyondan fazla satan Stompin' On, Downbeat Alley grubu küresel festivallerin aranan ismi haline gelmeyi başardı. Tokyo Ska Paradise Orkestra'dan bahsediyoruz. Üretkenliklerinden bir şey kaybetmeyen bu dinamik orkestra, yakın dönemde olgunluklarını yansıtan Junk or Gem, 2023 yılıydı bu, 35. yıllarını kutladıkları 35, o da 2024'tü, albümleriyle prestijli işbirliklerini bir araya getiren Ska Showdown, 2026 albümleriyle Ska müziğinin zirvesindeki yerini 40 yıla yakın süredir korumayı başarıyor bu Japon topluluk, her daim genç, dinamik. Orkestranın sahnedeki büyüleyici gücü her biri kendi enstrümanında usta olan kalabalık ve dinamik kadrosundan geliyor. Grubun güncel kadrosunda nefeslerde trompette Nargo, trombonda Kitahara Masahiko, tenor saksafonda Gamo, bariton saksafonda Yanaka Atushi yer alarak ikonik Prince tınısını oluşturuyor topluluğun. Ritimde ise gitarda Kato Takashi, bas gitarda Kawakami Tsuyoshi,

Derin, daha sonra gruptan ayrılışın sonra kolektif bir üretim modeline geçen ekip 30 yıl aşkın süredir sahnede yüksek bir kimya üretmeyi sağlıyor. Tokyo Ska Paradise Orkestra sadece albüm kayıtlarıyla sınırlı kalmayıp Glastonbury, Coachella, Bonnaroo ve Viva Latino gibi dünyanın en büyük festivallerinde ana sahneye çıkıp ilk Japon gruplardan biri olarak tarihe geçmeyi başardı. Popüler kültürde izler bırakan bu topluluk 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki canlı performanslarının yanı sıra Kamen Rider, Saber gibi güçlü ünlü yapımların ve çeşitli video oyunlarının müziklerine de imza attı. Bugün hala bitmek bilmeyen turları, türleri birbirine bağlayan Verbo's Carnival gibi konsept projeleri ve sahnedeki takım elbiseli karizmatik halleriyle dünya çapında nesilleri peşinden sürüklemeye devam ediyor her daim bu genç grubun. Bugün bu gruptan belki az müzik dinleyeceğiz. Konuşmaya daha bile yer vermiş, daha fazla yer vermiş olabiliriz ama en azından bir fikrimiz olur. Vaktimiz yettiği sürece müziklerine gelin şimdi hep birlikte kulak verelim.

Bugün caz almanakta, geçen hafta 86 yaşında hayata veda eden caz efsanesi James Blunt Almer özel anma programıyla karşınızdaydık. Hafta yeniden buluşmak üzere ben Ferdüner Taşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz Brahms'ın numara 1 Re minör piyano konçertosu.

Müziği dinlediğimizde karşınızda genç bir besteci değil, sanki hayatın bütün ağırlığını omuzlarında taşıyan olgun bir ruh varmış gibi hissedersiniz. Gerçekten 22 yaşındaki genç bir besteci için oldukça olgun, ağır ve ustalık dolu bir eser, hatta Brahms'a ait olduğunu bilmesem ben Prokofiev'in eseri olduğunu düşünürdüm. Eserin arkasındaki hikaye ise Robert Schumann'la başlıyor. Hatta Brahms'ın kariyeri Schumann'la başlıyor. 1853 yılında genç Brahms, Schumann ailesiyle tanışır. Robert Schumann, onun yeteneğini ilk anda fark ederek onu geleceğin büyük bestecisi olarak tanıtır ve bir anda bütün müzik dünyasının gözü bu genç adamın üzerine çevrilir. İlerleyen zamanlarda Schumann ruhsal krizlere girmeye başlar, bu nedenle tedavi görmesi için hastaneye yatırırlar. O dönemde Schumann ailesinin yanında olmaya çalışan Brahms, duygusal karmaşıklığa sürüklenmiş bir halde bulur kendini. Eseri ilk başta bir senfoni olarak düşünür, sonra bir piyano sonatına dönüştürür, en sonundaysa devasa bir piyano konçertosu haline getirir. Belki de bu yüzden eser yalnızca bir piyano konçertosu gibi duyulmaz, içinde bir senfoninin de ağırlığı vardır. İlk bölümde orkestra bir anda sert, karanlık ve neredeyse kaderci bir enerjiyle başlar. Dinlerken insanlar birazdan fırtınanın başlayacağını anlarlar. Bu açılışta birçok yorumcu Brahms'ın Schumann'ın yaşadığı trajediye verdiği duygusal tepkiyi hisseder. Sanki iç dünyasında bastırdığı korku, öfke ve çaresizlik orkestranın içine dökülmüştür. Burada piyano orkestrayla yarışmaz, kahramanlık yapmaz, virtüözlük yeteneklerini göstermeye çalışmaz. Brahms'ın piyanosu düşünür, sorgular ve tartışır. Sanki bir insan zihninin iç sesi gibi. Bazen öfkeli, bazen kırılgan, bazen de kendisini savunmaya çalışan bir karaktere dönüşür. İkinci bölümde bazı müzik tarihçileri bu bölümün Clara Schumann'a duyduğu karmaşık ve derin duygularla bağlantılı olduğunu iddia eder. Ve gerçekten de müzikte tarifsiz bir içtenlik vardır. İlk bölümdeki karanlık ve mücadele burada yerini sessiz bir kabullenişe bırakır. Piyano artık daha minik seslerle konuşur, hatta bazen fısıldar. Final bölümünde ise uzun bir karanlığın ardından ışık görünmeye başlar, ama bu mutlu son müziği gibi değildir. Evet, enerji geri gelir, temalar daha kararlı duyulur, fakat o ilk bölümün gölgeleri tamamen kaybolmaz. Çünkü insan aldığı yaraların izlerini de taşıyarak yürümeye devam eder. Brahms'ın Re minör 1 numaralı piyano konçertosu radyolarımızda.

Jonas Brahms'ın bir numaralı re minör piyano konçertosunu dinlediniz. İlginçtir ki bu eser ilk seslendirildiğinde büyük bir başarı kazanmaz. Dinleyiciler onu fazla ağır, fazla ciddi bulur. Hatta bazı konserlerde oldukça soğuk karşılanır. Çünkü hikayesini kimse bilmiyordur. Ama zamanla herkes şunu fark eder. Bu genç bir insanın yaşadığı duygusal depremi müziğe dönüştürme çabasıdır. Ve belki de tam bu yüzden bugün hala böylesine güçlü duyulur. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatta kalın, hoşça kalın.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Balkan Bandosu programıyla her çarşamba olduğu gibi müzikte yeniliğin peşinde olan siz değerli müzikseverlerle yeniden bir aradayız. Akşamınıza iyi müziklerle dahil olmak için bu ritmik yolculuğu bir kez daha başlatıyoruz. Balkan müzik listelerinden en yeni ve yakın geçmiş çalışmalarla bu haftada sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, İyi Müziğin adresi TRT Radyo 3'te, uğrak noktalarımız Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Yunanistan. Bosna Hersek'ten başlayacak yolculuğumuz. 1990 Tuzla doğumlu Mirza Selimovic lise eğitimini tamamladı, Srebrenik'te büyüdü. Liseden sonra Tuzla'daki İnşaat Mühendisliği Fakültesine girdi. Zvezde Granda müzik yarışmasının 8. sezonuna katılarak yerel bir popülerlik kazandı ve birinci oldu. Bu durum onun 2014 yılında ilk albümünü yayınlamasını sağladı. Şarkılarının çoğu Dragan Brejović Breja imzası taşıyor. Bir şarkının bestesi ise Hari Varashanovic'e aittir. Şimdi sıcak melodiler akşamınıza eşlik edecek ve çok yakın bir zamanı hatırlayacağız. Baladana Radio. Radyoda Balat'la Mirza Selimovic mikrofonda.

0: Balkanların çok renkli ve ahenkli kültürünün bir yansıması olan müziklerle yolculuk etmeyi sürdürüyoruz. Adriyatik kıyılarına doğru rotamızı çevirdik ikinci olarak. Split'te 1961 yılında doğan Hırvat şarkıcı, söz yazarı Doris Dragovic'i konuk ediyoruz. 1986 tarihinde Norveç'in Bergen şehrinde düzenlenen 31. Eurovision şarkı yarışmasında Yugoslavya'yı Jeljo Moja adlı şarkıyla temsil ederek 11. olmuştu. TRT Radyo 3'te Nexe Priča Nastavi. Hikaye devam etsin.
1: Sad kad gledam iza sebe, dobro mi smo trajali.

Balkan Bandosu programında TRT Radyo 3'te sizler için iyi müzikler çalmaya ve akşam saatlerinizde eşlik etmeyi sürdürürken ilk adresimizden ayrılmadık. Başlangıç noktamız olan ülke Bosna Hersek'teyiz. Eski Yugoslavya bölgesinde popüler olan, Balkanların Tom Jones olarak tanımlanan Zdravko Čolić, 1951 doğumlu Bosnalı bir şarkıcı. Čolić erken yaşta spora ilgi gösterdi. Ancak sonraları spor kariyerinden vazgeçti. Düzenli olarak rekabet etmek için gerekli disiplinden yoksun olduğunu hissediyordu. Čolić daha sonra müziğe yönelerek gitar çalmaya başladı. Zdravko, 1973 Eurovision şarkı yarışmasında Yugoslavya'yı Gori Vatra adlı şarkıyla temsil etmiş, yarışmada 15. olmuştu. Geçtiğimiz yıldan bir şarkıyla müzikli seyrimiz sürüyor. Zdravko Čolić, Tamo, O Yer.

Sırbistan sınırlarında dolaşmaya hazırsanız, o ülkeden popüler bir şarkıcı olan Nataša Bekvalaç bize eşlik etsin. 1980 yılında dünyaya gelen sanatçı, Balkan ülkelerinde oldukça ünlü bir pop şarkıcısı. Sırp pop müziğinde kraliçe olarak anılan Bekvalaç, yakın arkadaşı ve Sırp pop müziğinde prenses olarak anılan Emina Yahović ile 2011 yılında yaptığı Gospodine adlı düet çok dinlenenler arasında yerini almıştı. 2025 yılından seçtiğimiz bir kaydı paylaşıyoruz. TRT Radyo 3'te Biz Olmadan Asla, Bez Nas, Nataša Bekvalaç.

Balkan mandosuyla türünün en iyi örnekleriyle her neredeyseniz oralara, müzikal olarak radyonuz aracılığıyla ulaşmayı sürdürüyoruz. TRT, Radyo 3'te Sırp müzik sahnesinden sanatçılarla akşamınıza dahil oluyoruz. Bu kez bir düete yer vereceğiz. O seslerden ilki 1978 doğumlu Bosnalı Sırp pop folk şarkıcısı Aleksandar Saša Matić. Bihać şehrinde doğan Matić, ailesiyle birlikte Belgrad'a taşınmadan önce Bosna Hersek Drvar'da büyüdü. Çocukluğunda piyano ve akordeon çalmayı öğrendi. Matić, müzik lisesinden mezun oldu. Müzikal ilham kaynağı olarak Hırvat şarkıcı, söz yazarı Oliver Dragojevic'i işaret ediyor. 10 stüdyo albümü yayınlandı. Matić, Setsa, Severina, Jelena Karleuša, Akalukas, Mila Kitić ve Melissa Pavlovic gibi çeşitli bölgesel şarkıcılarla işbirliği yaptı. Pek çok kez biletleri tükenmiş olan konserler verdi. Kanada ve Avustralya turnesine çıktı. Gelelim düetin diğer sesine. Jelko Joksimović 1972 yılında Belgrad'da dünyaya geldi. Sırp şarkıcı ve bir bestecidir. 2004 Eurovision şarkı yarışmasında Sırbistan Karadağ'ı Lane Moya adlı şarkıyla temsil eden şarkıcı ikincilik elde etmişti. Saša Matić ve Jelko Joksimović seslendiriyor. Nista Vilo, Hiçlik.

Balkan bandasında sizlerle birlikte yeni keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlere doğru yol alırken Adriyatik'in incisi Hırvatistan'da dolanmayı sürdürüyoruz. Kalabalık bir müzisyen kadrosuyla buluşacağız içinde bulunduğumuz dakikalarda. Mia Dimsic ya da bilinen adıyla Mia, 1992 doğumlu Hırvat bir şarkıcı. Dimsic'in 2022 yılında yerel Dora yarışmasını kazanması onun Eurovision şarkı yarışmasında Hırvatistan'ı temsil etmesini sağladı. Vokallerde yer alan diğer müzisyen ise 1968 doğumlu Tomislav Braliç. Aynı zamanda Hırvat bir klapa müzik şarkıcısı olan Braliç, Zadar şehrinden Klapa Intrade adlı klapa grubunun bir üyesi ve solistidir. TRT Radyo 3'te Uzun Gece. Nemoj noći brzo proći.

müzikal kayıtları dinleyebileceğiniz adresimiz TRT Radyo 3'te Hırvatistan'dayız yeniden. Müzik sahnesinin aranılan sanatçılarını sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Bir düet çalışma dinleyeceğiz. Karadağlı şarkıcı Sergey Çetković ile buluşuyoruz. 1976 tarihinde Yugoslavya'nın Titograd şehrinde doğan müzisyen, 7 yaşında müzikle ilgilenmeye başlamış. Karadağ'ın genç gruplarından biriyle yolları kesişmiş. Profesyonel müzik yaşamına ilk adımını Güneş Terazisi adlı festivalde Blessi Ruja adlı şarkıyı söyleyerek adım atıyor. 2 yıl sonra ilk solo albümü olan Christina yayınlanmış. En popüler şarkısı Pogledi u Tami, yani Karanlıktaki Manzaralar. Kendi kişisel tarihinde 2014 yılında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Karadağ'ı Moj Svijet adlı şarkıyla temsil etmişti. Sergey Çetković ve Milan Balinović ile Biraz Geçmişe Gitmenin Zamanı, yıl 2015. Nisu Dali Date Volim, Seni Sevmeme izin Vermediler.

Balkan bandında sizi bulunduğunuz yerlerden radyonuz aracılığıyla güzel müzikler eşliğinde işitsel bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyoruz. Rotamızı karşı kıyılara çeviriyoruz.

1982 yılında Atina'da doğan şarkıcı ve söz yazarı Sati, kendine özgü ses tonu, yorumlama hassasiyeti ve gelenekselle modern tarzı başarılı bir biçimde harmanlamasıyla tanınıyor. Yunan müzik sahnesinin en güçlü ve çağdaş seslerinden biri olarak kabul ediliyor. Christina Sati ile 2023 yılında geri dönüş yaşayacağız. Paralleli Agapi, paralel aşk.

Aynı ülke sınırları içinde müzikal olarak dolaşmaya devam ediyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyosundan sunduğumuz Balkan Bandosu programının şimdiki konuğu Atina'dan Panos Kiamos. 1975 doğumlu şarkıcı 18 yaşındayken tıp fakültesi giriş sınavlarına girdi. Ancak aynı dönemde müziğe olan ilgisini keşfetti ve gitar çalmaya başladı. Ve müzik teorisi dersleri aldı. Kariyerinin başlarında Tolis Voskopoulos, Eleni Dimou ve Yorgos Alkouis gibi Yunan müzik sahnesinin tanımış isimleriyle birlikte sahne aldı. 1998 yılında Kiamos ilk albümünü çıkardı ve bu albümden iki şarkı popülerlik kazandı. Yıllar içinde çok sayıda müzikal çalışmaya imza attı. 2023 yılına ait çalışmalardan bir yenisiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Mikrofonda Panos Kiamos, biraz hasar. Mia Mikri, Zmia.

Balkan bandosunda karşı kıyılardan seslerle buluşmayı sürdürüyoruz. Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou'yla yol arkadaşlığı edeceğiz bu kez. 1970 doğumlu şarkıcı, ilk 3 albümüyle platin statüsüne ulaşan tek Yunan kadın sanatçı olarak kabul ediliyor. Theodoridou Drama'da doğup büyüdü. Gazetecilik okudu ve aynı zamanda gitar ve armoni dersleri aldı. Eğitimine devam ederken Selanik'te şarkıcılık kariyerine başladı. 1996 yılında Atina'ya taşınan Natasa Theodoridou, Antonis Remus, Labis Livieratos gibi büyük Yunan şarkıcılarla sahne aldı. Theodoridou, yerel müzik repertuarında yeni standartlar belirlemesine yardımcı olan çok sayıda tanınmış besteci ve şarkı sözü yazarıyla çalıştı. Yorgos Theofanos, Yorgos Moukidis, Petros Iakovidis bu isimlerden bazıları. 90'lardan günümüze uzanan bu müzikli hikayenin ardına ay ışığının parlaklığıyla düşelim. Fegari.

Müziğin kıtaları aşan sesi ve değişmez adresiniz TRT Radyo 3'te programda son dakikalara doğru hızla ilerlerken Yunanistan'ın bir diğer özel seslerinden biriyle buluşacağız. Pop ve Laika sanatçısı olan Nikos Ikonomopoulos, Yunanistan Petros doğumlu. 17 yaşına kadar doğduğu yerde babaannesiyle birlikte büyüdü. 2006 yılında bir müzik yarışmasına katılan şarkıcı yarışmanın birincisi oldu. 2007 yılında ilk albümü Proti Agapi'yi yayınladı. Kısa sürede Laika müziğinin en başarılı genç temsilcilerinden biri olarak kabul edildi. 2013 yılının son aylarında yayınlanan Ilikrina adlı albümüyle de popüler bir isim haline geldi. 2007 yılından bu yana profesyonel olarak kendi yolunda ilerleyen şarkıcıyla 2017 yılında durakladık. Nikos Ikonomopoulos, Gia Kapiologo, bazı sebepler.

Akşamınıza özenle seçilmiş bir müzik repertuarıyla dahil olmayı sürdürürken, Hırvatistan Split doğumlu Andrea Schuschnera'nın solisti olduğu Magazin adlı müzik grubunu bu frekansta çalacağız. Grup, 1995 Eurovision şarkı yarışmasında Hırvatistan'ı Lidia Horvat Duynka ile birlikte Nostalji adlı şarkıyla temsil etmiş, yarışmada 6. olmuştu. Dinleyeceğimiz şarkı ise 2024 yılından. Bilinç Kaybı, Nesvestiya.

Balkan Bandosu'nun bugünkü final şarkısını Fahreta Yahiç ya da sahne adıyla Lepa Brena seslendirecek. 1960 yılında Tuzla'da doğan müzisyen, Balkanların en tanınmış şarkıcılarından biri. Yugoslavya zamanında büyük üne sahip olmuş olan Boşnak bir ailenin çocuğu. İlk ve orta öğrenimini bitirdiği Brčko'da büyüdü. 80'lerde başlayan bu müzikli yolculukta biz 90'lı yılları bir geri dönüş yaşayacağız. Luda za tobom, aşık oluyorum. Böylece Balkan Bandosu programında bir sonraki hafta radyolarınıza konuk olmak üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Güzel bir akşam ve devamında keyifli bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba saat 21'de bir kez daha Balkan coğrafyasında müzikler eşliğinde renkli bir gezintiye çıkmak isterseniz kulağınız TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu'nda olsun diyoruz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin çoğalması dileğiyle hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin, görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklı.

kazandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Barov Başkanı'nın da olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi. Baro Başkanı ile birlikte ifadeleri tamamlanan 9 avukat serbest bırakıldı. 3 avukatın ifade işlemleri devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri yarın toplanacak, Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var. Başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmesini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, bölgenin tehditlerle değil imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakereleri ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Tahran'ın nihai anlaşmayı kabul edeceğini düşündüğünü söyledi. Anlaşmaya uyulmaması halinde sürecin yeniden başlayacağını ve askeri seçeneğin masada kalacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların ABD'ye ait olacağı açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrailli işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Sur'la Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garaj rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu ikonik müzisyen David Bowie. David Bowie 2013 yılında yayınladığı The Next Day albümünden Love Is Lost isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Britpop türünün büyük grubu Suede, müziğinde bazı değişimlerin yer aldığı, romantizmin yerini melodrama bıraktığı, 2018 yılında yayımladığı The Blue Hour albümünden Wastelands isimli hitiyle 3. milenyumda.

0: twigs crackled under Mole's feet. Mole was alone. And far from help. And the night was closing in.
1: Bazı müzik eleştirmenlerine göre sadece Placebo hayranları için üretilmiş bir albüm olan 2013 yılında yayımlanan Love Like Love albümünden Too Many Friends isimli single radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma İskoçya'dan müzik dünyasına adım atan tüm zamanların en beğenilen alternatif rock gruplarından biri olan Travis'le devam ediyoruz. İskoç grup 2020 yılında yayımladığı Ten Songs albümünden Waving at the Window isimli single ile radyolarınızda.

Morrissey, 2017 yılında yayımladığı, politik içeriği nedeniyle hayranlarının az da olsa tepki gösterdiği Low in High School albümünden Spent the Day in Bed isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Bazı müzikseverler için geçmişte kalan harika bir grup, bazı müzikseverler içinse kendini her daim yenileyen ikonik bir grup olan Coldplay, 2005 yılında yayımladığı X and Y albümünden Talk isimli hitiyle 3. milenyumda.

İkinci bölümümüzü müzik dünyasını yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla en çok meşgul eden gruplardan biri olan Oasis'le noktalıyoruz. 24 yıl önce yayımlanan Hidden Chemistry albümünden Little by Little sizlerle.

Enyum'un son bölümüne Pulp'la başlıyoruz. Brit türünün tüm dünyaya yayılmasında büyük emeği olan Pulp, geçen yıl Haziran ayında yayınladığı Mor albümünden Got to Have Love isimli single ile radyolarınızda.

2015 yılında The Magic Whip isimli albümünü yayınladıktan tam 8 yıl sonra The Ballad of Darren isimli bir albüm yayınlayan Blur, bu albümden Barbaric isimli single ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

80'li yılların en büyük pop ikilisi diyebileceğimiz Wham'i oluşturan George Michael ve Andrew Ridgeley'in yazdığı Careless Whisper isimli dev hit, Bridget Cosme Baby grubunun geçen yıl yayımladığı cover yorumuyla 3. milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Editors'la veda ediyoruz. Call it in. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programıyla daha karşınızdayız. Bu haftanın sanatçısı armonikasıyla Bob Corritore. Sanatçının 10 Nisan'da yayınlanan Ernest in Blues isimli albümü 2023 ila 2025 yılları arasında kaydedilen parçalardan oluşuyor. Aralarında Sugar Ray Rayford, Bob Stroger, Tia Carroll, Oscar Wilson, Willie Buck, Kid Ray

Bob Margolin, Billy Flynn, Ben Levin gibi isimlerin konuk olarak katıldığı albümü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Armonikada Bob Corritore'nin yanı sıra davul ve vokalde B.B. King'in eski davulcusu Tony Coleman, gitarda Jimmy Primetime Smith, basta Bob Strozier ve piyanoda Anthony Gerasa'nın katılımıyla bir Sunny Pryor bestesi. How'd You Learn to Shake It Like That?

Bob Corritore albümde yer alan 16 parçanın özenle seçildiğini belirtmiş. Bugüne kadar yaptığım ve bütünlüklü bir hikayesi

olan bir albüm oldu. Her parçada ayrı bir hikaye var ve hepsini bir araya getirdiğinizde bir kitap gibi kabul edebilirsiniz, diyor. Klasik Chicago Blues, Soul Blues, Rhythm and Blues ve Country Blues geleneklerini tümüne yer verilen albümden şimdi sıradaki parçaya kulak verelim. Vokalde Carla Denise, gitarda Jimmy Primetime Smith yer almışlar. Aslen 1959 yılında Betty Everett ve Lucius Porter Weaver tarafından seslendirilen Tell Me Darling.

Bob Corritore'nin Ernest in Blues isimli yeni albümünden şimdi gerek vokal, gerekse akustik gitarda Pat Thomas'ın ismini gördüğümüz parçaya kulak verelim. Big Fat Mama.

Sırada Sugar Ray Rayford'un bir parçası var. Vokalde de yer alan bu sanatçıya gitarlarda Jimmy Primetime Smith ve Johnny Rapp, tuşlu çalgılarda ise Rush Harwood eşlik etmişler. Evet, Blind Man Cry.

Armonikacı Bob Corritore'nin Arizona Phoenix'teki stüdyosunda 2023 ila 2025 yılları arasında kaydedilen Earnest in Blues isimli albümüne adını veren parçaya geldi şimdi sıra. Aslen 1963 yılında Sam Cooke tarafından kaydedilen bu parçadaki vokali Tia Carroll üstlenirken, gitarlarda yine Jimmy Primetime Smith ve Bob Margolin, basta Bob Stroger, piyanoda Anthony Gerosai, davulda Wes Starr ve saksafonda da Doug James yer almışlar. Evet, Earnest in Blues.

Şimdi gelen parçada Willie Buck 1955 yılına gidiyor ve Muddy Waters'ın bir parçasını seslendiriyor. Gitarda da yine Muddy Waters'ın son grubunun üyesi Bob Margolin'in adını gördüğümüz albümün en iyi parçalarından biri, Trouble No More.

Albümden önce tekli olarak 13 Mart'ta yayınlanan parçaya geldi sıra. Bob Corritore'ye bu kez vokal ve gitarda Johnny Rawls katılıyor. Mississippi Delta Blues etkileri taşıyan parçada Johnny Rawls'un ve geri vokallerin gospel etkileriyle Bob Corritore'nin armonikası büyük bir uyum içinde. Parçadaki diğer konuk sanatçılar gitarda yine Jimmy Primetime Smith, tuşlu çalgılarda Terry D. Harris. Evet, I Love the South.

Şimdi aslen Jimmy Reed tarafından bestelenen bir parça var. Gitar ve vokalde Jimmy Primetime Smith'in, ikinci gitarda Bob Margolin'in, basta Bob Strozier'ın, piyanoda Anthony Gerasa'nın ve davulda Wes Starr'ın yer aldıkları Goin' Fishin'.

50 yıla yaklaşan kariyerinde dinlemekte olduğumuz albümün konseptine benzeyen çok sayıda albüm kaydeden armonikacı Bob Corritore bu şekilde yıllar içinde sayısız sanatçıyla işbirliği yapmış durumda. Şimdi sadece armonika ve Ben Levy'nin piyanosunun eşliğinde Carla Dönis'in seslendirdiği bir parça geliyor. Troubles on Your Mind.

Bob Corritore 1956 yılında Chicago'da doğmuş. 12 yaşındayken armonikaya ilgi duyan sanatçı 25 yaşına geldiğinde Arizona Phoenix'e taşınmış ve kısa sürede bu kentin en önde gelen blues sanatçısı olmuş. 35 yaşında bu kentte ilk blues kulübünü The Rhythm Room adıyla açan ve bu salona gelen blues müzisyenlerine kendi grubuyla eşlik eden sanatçı aynı zamanda stüdyoya girip kayıt almayı da ihmal etmemiş. Geçmişte programımızda da yer verdiğimiz pek çok albümün yanı sıra şu anda dinlemekte olduğumuz albümünü de bu şekilde kaydeden sanatçının Ernest in Blues isimli çalışmasından şimdi yeniden vokalde Carla Dönis'in, gitarlarda Jimmy Primetime Smith ve Bob Margolin'in isimlerini gördüğümüz parçaya kulak verelim. Wild as You Can Be.

İlk ödülünü 2011 yılında yılın en iyi tarihi albümü dalında kazanan Bob Corritore, 2017 yılından bu yana 13 adet blues müzik ödülü adaylığı da kazanmış. 2025 yılında da programımızda da yer verdiğimiz Crawling Kingsnake albümüyle Armonika'da yılın en iyi müzisyeni ödülünü de kazanan sanatçının Ernest in Blues isimli albümünden şimdi bas gitarcı Bob Stroger'ın vokale geçtiği bir parçaya kulak vereceğiz. Gitarlarda yeniden Jimmy Primetime Smith ve Bob Margolin'in, piyanoda Anthony Gerosai'nin isimlerini gördüğümüz Pretty Girls Everywhere. Everywhere I go, there's some pretty girls there.

70 yaşında olan Bob Corritore ara vermeden konser ve kayıtlarında kullandığı enstrümanı armonikasıyla blues'un haritası içindeki yerini koruyor. Eşlik ettiği sanatçılarının stillerine göre değişen bir tarz geliştiren sanatçı, bu bakımdan da benzerine az rastlanacak bir müzisyen. Şimdi vokali yeniden Willie Buck'ın devraldığı parçaya kulak verelim. Standing on the Bank.

Bob Corritore, blues armonikasında bir virtüoz olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda kendi stüdyosunda kaydettiği sayısı sanatçının da katılımıyla klasik blues'un en iyi prodüktörlerinden biri. Bu formülle çok sayıda albüm yayınlayan ve blues tarihindeki yerini şimdiden alan sanatçının Earnest in Blues albümünden vokalde Charles Wilson'ın, gitarlarda Kit Ramus ve Johnny Mann'ın yer aldıkları parçasını dinleyelim. Sorry I Had to Leave You Behind.

Bestesi Joe Tex'e ait bir parça geliyor. The Cashbox Kings'ten tanıdığımız Oscar Wilson'in vokalde, Nick Moss'un gitarda yer aldığı bir parça bu. She Might Need Me.

Bu haftanın Blues'un tonlarında Bob Corritore'nin 10 Nisan'da yayınlanan Earnest in Blues isimli albümünden dinleyeceğimiz son parçaya geldi sıra. Down in Mississippi.

Bu haftanın Blues'un tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Nocturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Felix Mendelssohn'un 15 yaşında bestelediği Opus 11 Do Minör 1. Senfonisine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Ludwig van Beethoven'ın Opus 62 Coriolan Uvertürü'yle başlıyoruz. Bestecinin 1806 yılında Heinrich Joseph von Collin'in aynı adlı trajedyası üzerine kaleme aldığı eseri Mark Taddei yönetimindeki Yeni Zelanda Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 62 Coriolan Uvertürünü Yeni Zelanda Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Akademik müzik eğitimi almadan kendi kendine eğiten bir besteci olan Francis Poulenc'un solo piyano için kaleme aldığı Napoli başlıklı eserle devam ediyoruz.

Francis Poulenc'un Napoli başlıklı eserini piyanist Antonio Pompa Baldi seslendirdi. 2017 yılında hayata veda eden Estonyalı besteci Veljo Tormis'in Vivi Luik'in şiiri üzerine koro için yazdığı Sonbahar Manzaraları adlı yapıtı var sırada.

Velio Tormis'in Sonbahar Manzaraları adlı eserini Thomas Kapten yönetimindeki Estonya Radyo Korosu seslendirdi.

Erken barok dönemin Alman bestecilerinden Johann Christoph Pesel'in Dört Intrada başlıklı dizisiyle devam ediyoruz. Macaristan, bakır nefesli çalgılar topluluğu yorumluyor.

17. yüzyıl bestecisi Johann Christoph Pezel'in Dört İntrada başlıklı dizisini Macaristan Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu seslendirdi. İdil Biret'in öğretmeni olan Fransız piyanist ve besteci Nadia Boulanger'in cello ve piyano için üç parçası var sırada.

Nadia Boulanger'in çello ve piyano için 3 parçasını çelloda Samuel Niederhauser ve piyanoda Dennis Linick seslendirdi. Oğul Johann Strauss'un Güney Gülleri başlıklı valsinin Arnold Schönberg'e ait harmonyum, piyano ve yaylı dörtlü düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Oğul Johann Strauss'un Güney Gülleri başlıklı valsinin Arnold Schönberg'e ait düzenlemesini Kanada Oda Müziği Topluluğu'ndan dinlediniz. Felix Mendelssohn'un ablası Fanny Mendelssohn'un 19. doğum gününde ilk kez seslendirilen Opus 11 Do Minör 1. Senfonisi var sırada.

Rinaldo Alessandrini yönetimindeki Danimarka Radyo Sinfonietta, Felix Mendelssohn'un Opus 11 Do Minör 1. Senfonisini seslendirdi. Jan Sibelius'un keman ve piyano için 1924 tarihli 5 Halk Dansı dizisinden 1 ve 2 numaralı parçalarla devam ediyoruz.

Jan Sibelius'un 1924 tarihli Beş Halk Dansı dizisinden 1 ve 2. bölümleri kemancı Petteri Livonen ve piyanist Philip Chiu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Carl Philipp Emanuel Bach'ın flüt ve yaylı çalgılar için sol majör konçertosuyla sona eriyor. Solist Robert Aitken.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın flüt ve yaylı çalgılar için sol majör konçertosunu flütte Robert Aitken ve Mario Bernardi yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümüne 1971 yılında kurulan Huelgas Ensemble'ın 22 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyoruz. Adını 14. yüzyıldan müzikal el yazmalarını içeren Las Huelgas Kodeksinden alan ve özellikle çok sesli Rönesans müziğine odaklanan topluluğun repertuarı çoğunlukla bu dönemin anonim eserlerinden oluşuyor. Kurucuları Paul van Nevel yönetiminde Belçika'da sahne alan topluluktan ilk olarak Kraliyete Övgü başlıklı anonim parçayı dinliyoruz.